Seher Yeli. Günaydın sevgili dinleyiciler. Akdeniz'in batısından TRT Antalya Radyosu'ndan sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz siz türkü dostlarımıza. Seher Yeli programıyla bu sabah saat 7'ye kadar beraberiz. Programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve mikrofonda ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Programımıza Fatma Tuna'dan alınan bir Bolu türküsüyle başlıyoruz. Annesinden destur aldı karanı. Orhan Hakalmaz sizlerle.

Vasfiye Baransel'den Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği Bir Sabahtan Yolum Düştü Geline Konya türküsünü Zeynep Cihan'dan dinliyoruz.

Hüseyin Yaltırık'tan alınan bir Rumeli türküsü dinleyeceğiz Ayşe Engin Aslancan'ın yorumundan. Çalın davulları çaydan aşağı.

Bahçeye kuzu girdi yar, tüyü kırmızı girdi gel. Seni sevdim sevili yar, kalbime sızı girdi gel. Mahmut Güzel Göz'den alınan bu Şanlıurfa türküsünü Hüseyin Mustafa Arı'dan dinliyoruz.

Seher Yeli programımız bir Adana türküsüyle devam ediyor. Gurbetçim, kaynak kişi Aşık Devran Baba ve seslendiren Şirin Üstün.

Aşık Hasan Ayazma'dan alınan bir Sinop türküsüyle devam ediyor Seher Yeli. Sinop'ta Tabya'ya yakın Makbule Kaya'yı dinliyoruz.

Necmettin Palacı ve Ümit Yılmaz Aslan'dan alınan Ankara türküsüyle devam ediyoruz. Denize dalmayınca Semra Bağcı'nın yorumundan dinliyoruz.

Haydar Bayçın'dan Emin Aldemir'in derlediği Söğüdün Yaprağı Manisa türküsünü Tolga Çandar seslendiriyor.

Bir Seher Yeli programının daha sonuna geldik. TRT Antalya Radyosu'ndan programı hazırlayan Aslı Günaydın, teknik yönetimde Haluk Aydın ve ben spikeriniz Ayşen Merve Temiz. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle son türkümüzle sizlere veda ediyoruz. Badılcanı doğradım. Nursaç Doğan Işık sizinle.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada ele alınacak. İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, ABD ile İran arasında sadece ateşkesin değil, kalıcı barışın sağlanmasını temenni ediyoruz dedi. Barış çabalarının provokasyonlarla akamete uğratılmamasını ümit ettiklerini vurguladı. Katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına tepkiler sürüyor. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçuyla yargılananların Türkiye'ye tarih versi veremeyeceğini ve verme hakkı olmayacağını söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in sözde kararının Filistinlilere yönelik zulümlerini perdeleme çabası olduğunu ifade etti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, katliamcı İsrail'in 1915 olaylarıyla ilgili skandal kararına ilişkin konuştu. Meselenin bir

silah olarak kullanıldığını söyleyen Paşinyan, sürece dahil olmak Ermenistan'ın çıkarına değil, yanıt vermeyeceğiz dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak, olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 16 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarını ve nedenlerini araştırmayı sürdürüyor. Bugün 8. kez toplanacak komisyon, sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcilerini dinleyecek. Temsilciler tespit edilen sorunları ve çözüm önerilerini anlatarak milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak. Ankara'da yol yapım çalışması nedeniyle ters şeride giren bir otomobil servis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle şarampole savrulan minibüsteki yolcularla birlikte toplam 8 kişi yaralandı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin bugün Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetiminden ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Son saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 7 kişi daha katledildi. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da da ateşkese rağmen ülkenin güneyinde Nebatiye kentini ve çevresindeki birçok noktayı insansız hava araçlarıyla vurdu. Spor. Zeynep Sövmez Wimbledon'a galibiyetle başladı. Milli tenisçimiz ilk turda karşılaştığı dünya 28 numarası En Li'yi 2-1 mağlup etti. Ay yıldızlı isim böylece ikinci tura yükseldi. Haberleri sunduk.

0: TRT Türkü'de sabah.
1: Günaydın efendim. 7 haberlerin ardından birlikteyiz İstanbul'dan. Sizleri sevgi, saygıyla, hürmetle selamlıyoruz efendim. Haziran ayının son gününde, bugün Salı günü, 30 Haziran Salı. Sizleri selamlıyoruz İstanbul'dan sevgili dinleyicilerimiz. Canlı yayınımıza, TRT Türkü'de sabaha hoş geldiniz değerli TRT Türkü dinleyicileri. Programı sizler için bugün Nuray Soy'dan hazırladı. Tuna Şengil kumanda masasında teknik yönetmenimiz, sesimizi sizlere o ulaştıracak. Spikeriniz ben Muammer Demiröz efendim. Birlikteyiz yaklaşık 3 saat boyunca. Keyifli, dop dolu, türkü dolu programla karşınızdayız. 7.30 gibi yol durumunu, 8 civarında hava durumunu aktardıktan sonra da, 8'den sonra da sizden gelen istek, görüş, dileklere, mesajlara zamanımız yettiğince buradan paylaşacağız. Sizlerin sesi olmaya çalışacağız. Değerli TRT Türkü dinleyicileri, sizleri bir Kırıkkale Keskin türküsüyle selamlıyoruz. Muzaffer Sarı Sözen'in Hacı Taşan'dan derlediği türküyle Cengiz Özkan sizlerle. Sürüler içinde sürmeli koyun.

Songül Karlı söyledi, yaralar beni. Saatimiz 7.24. TRT Türkü'de sabah şimdi iki büyük ustanın yorumuyla devam ediyor. Arif Sağ ve Berkız Akkale birlikte söylüyor Seher Yıldızı.

0: Mircan Pullukçuoğlu sizlerleydi. Erzincan türküsüyle Fahri Taş'ın Aliye Akkılıç'tan derlediği türküyü söyledi, Dut Ağacı Boyunca. Saatimiz 7.31, programımız yol durumuyla devam ediyor.
1: Yol durumu.
0: Tem Otoyolu Hendek Kavşağı, Akyazı Kavşağı arasında üst yapı yenileme çalışmaları yapılacaktı. Çalışmalar esnasında Tem Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformdan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecektir. Ayrıca çalışmanın ilk etabında Kuzey Marmara Otoyolu Akyazı Kavşağı'ndan İstanbul istikametine giriş kapatılacaktır. Çalışmalar 24 saat esasına göre yapılacaktır. İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 4-12. kilometreleri arası Çeşme istikametinde orta refüjde bulunan aydınlatma lambalarının bakım işlerinin yapılması amacıyla 3 Temmuz tarihine kadar sol ve orta şeritte trafiğe kapatılacak. Ulaşım sağ şeritten sağlanacaktır. Gece 00.24 gece 24'te sabah 5 saatleri arasında çalışmalar yapılacaktır. Ankara Çevre Otoyolu'nun Havalimanı Kavşağı ile İvedik Kavşağı arasında yer alan yolların muhtelif kilometrelerinde 3 Temmuz tarihine kadar yama çalışması yapılacaktır. Söz konusu çalışmalara Havalimanı Bağlum istikametinde başlanacak olup sırasıyla Bağlum Etlik, Etlik İvedik, İvedik Etlik, Etlik Bağlum ve Bağlum Havalimanı istikametlerinde devam edilecektir. Çalışma süresi boyunca saat 21-5 saatler arasında iki şerit trafiğe kapatılacak olup trafik diğer iki şeritten sağlanacaktır. Silifke-Mersin Devlet Yolu 30-31. kilometreleri arası Sultankoyu mevkii şev taraması nedeniyle Mersin-Silifke istikameti sağ şerit trafiğe kapatılarak trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanmaktadır. Trabzon-Maçka yolunun 25. kilometresinde bulunan Şehit Ferhat Gedik Tüneli'nde yapılacak elektrik-elektronik sistemlere bakım onarım çalışması nedeniyle 30 Haziran günü yani bugün 8-17 saatler arasında tünel trafiğe kapatılacak olup ulaşım servis yolundan kontrollü olarak sağlanacaktır. Kırıkkale-Kırşehir yolunun 5-9. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Tokat-Sivas yolunun 26-27. kilometreleri arasında heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Tokat yönü trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Antalya-Alanya yolunun 19-25. kilometreleri arasında üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle her gün 22-6 saatleri arasında her iki yönde birer şerit trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer şeritlerden sağlanmaktadır. Bursa-Yalova yolunun 39-42. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır ve Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle 13-16. kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden çift yönlü olarak sağlanmaktadır. Saatimiz 7.34. Yol durumunun ayrıntılarını aktardık sizlere sevgili dinleyiciler, TRT Türkü dostları. Programımız TRT Türkü'de sabah İstanbul'dan canlı olarak devam ediyor. Erzurum türküsüyle Remzi Dane'den derlenen türküyü Lütfü Ortakale yorumuyla dinliyoruz. Gına alayım gına.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 7.40 sevgili dinleyiciler. En son sizlere çok güzel bir Kars türküsüyle Sibel Güzel seslendi. Mahreden geçen olan dedi. Şimdi Azeri türküyle sevgili TRT Türkü dinleyicileri Sebahat Aslan'ı dinleyeceğiz. O güzel eşsiz yorumuyla Aras gelir gıygacı diyecek.

Nihat Erdağ sizlerleydi. Adana türküsüyle Ahmet Yamacı'nın Aziz Şenses'ten derlediği türküyü söyledi. İbrişim Örmüyorlar. Şimdi Kilis yöresinden bir türküyle Elvan Sevim gelecek mikrofona. Muzaffer Sarı Sözen'in Şinasi Çolakoğlu'dan derlediği türküyü söyleyecek. Karanfil Deste gider.

Çemberimde Gül Oya, Emine Koç söyledi Çanakkale Biga türküsünü, Ahmet Yamacı'nın Kamil Nizam Bigalı'dan derlediği türküyle sizlerleydi. Saatimiz 7.56, şimdi birbirine bağlı türkülerle, potporiyle Hüsamettin Subaşı sizlerle olacak. Van Erciş yöresinden türkülerle Hüsamettin Subaşı'yı dinliyoruz.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısıyla Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor. Bölgelerimize göre hava durumu şöyle: Bursa 36 derece, Çanakkale 35 derece, İstanbul 32 derece, Kırklareli 33 derece. Ege bölgesi Afyonkarahisar 31 derece, Çanakkale, Denizli 38 derece, İzmir 36 derece, Muğla 36 derece. Akdeniz, Adana 35 derece, Antalya 37 derece, Burdur 34 derece, Hatay 32 derece. İç Anadolu, Ankara ve Eskişehir 33 derece, Konya 32 derece, Yozgat 27 derece. Batı Karadeniz, Bolu 31 derece, Bartın 34 derece, Kastamonu 33 derece, Zonguldak 28 derece. Orta ve Doğu Karadeniz, Amasya 33 derece, Rize 27 derece, Samsun 30 derece, Trabzon 27 derece. Doğu Anadolu bölgesi, Erzurum 27 derece, Kars 24 derece, Malatya 34 derece, Van 26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi, Diyarbakır ve Gaziantep 38 derece, Mardin 36 derece ve Şanlıurfa 40 derece. Saatimiz 8-6 dakika geçiyor. İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkü'de sabah, Meltem Doğan'ın söyleyeceği Kayseri türküsüyle devam ediyor. Erkilet güzeli bağlar bozuyor.

İzzet Altınmeş'e söyledi, Diyarbekir bedende. Mesajlarınıza bakalım sevgili dinleyicilerimiz. Gürol Seçil Kara Muğla yatağından yine aramıza katılmış kadim dinleyicilerimizden hemşehrilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Osman İnan Ankara'dan selamlamış, Samsun Vezir Köprü Görköy'ündeki büyüklerine armağan ediyor, akrabalarına sıradaki türküyü. Durak Çağatay, günaydın hayırlı sabahlar Erzurum'dan selamlamış. Mustafa Kına, Kayseri'den bize merhaba demiş. Ailesine ve mesai arkadaşlarıma, TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş sıradaki türkü. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlamış. Sıradaki türküyü yayın ekibine, aileme ve TRT Türkü dinleyicilerine armağan olsun demiş, armağan ediyor Zeki Gün. Cabir Şahin, Kayseri'den merhaba demiş ve sıradaki türküyü dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. TRT Türkü dinleyicilerine iyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz Cabir Şahin'e. Suna Koçak, bizim kadim dinleyicimiz, eksik olmasın, mesajlarıyla bizi yine yalnız bırakmamış. Teşekkür ediyoruz kıymetli mesajlarını için Suna Koçak ve tüm TRT Türkü dinleyicilerine. Yapımcımız Nuray Soydan'ın armağan ettiği türküler için teşekkür ediyor. Bir de tabii teknik masada kim var diye sormuş. Onlarsa ona tabii bizim sesimizi ulaştıran onlar. Bugün Tuna Şengil kumanda masasında teknik yönetmenimiz, onu belirteyim. Suna Koçak hanımefendi de onu sormuş, yanıtlamış olalım. Teşekkür ediyoruz, ellerine sağlık diyoruz Tuna Şengil ve bu güzel program için Nuray Soydan'a. Tabii ki esas teşekkürümüz bizleri yalnız bırakmadığınız için siz değerli TRT Türkü dinleyicilerine, başta Suna Koçak ve tüm TRT Türkü dinleyicilerine sıradaki türküde armağan olsun diyoruz. Serpil Demirci, günaydın. Hayırlı, huzurlu bir gün olsun demiş. Kocaeli İzmit'ten bizi selamlamış. İhsan Özdoğan selamlar demiş.

yolculuk yapmaktayız. Ve biz de iyi yolculuklar diliyoruz. Sevdiklerine tabii ki sağ salim kavuşmaları dileğiyle sıradaki türküyü armağan ederim. İyi yolculuklar diyoruz. Aman dikkat, trafikte uyarımızı da yapmış olalım. Sevdiklerine kavuşsunlar sağ salim. Bekir Gültekin Kayseri'den selamlar. Mutlu günler diliyorum demiş. Zonguldak Çatalhazı'ndaki yakınlarına armağan ediyor. Zeki Özceylan günaydın Alanya'dan selam olsun demiş. Arkadaşlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Selahattin Özdemir hayırlı yayınlar Niksar Yeşilkaya Köyü'nden selamlar sevgiler demiş. Güvenlik güçlerine sıradaki türküyü armağan ediyor. Makbule Oral söylüyor Nemrut Dağı.

Diyarbakır türküsüyle Kubilay Dökmetaş sizlerleydi. Değerli TRT Türkü dinleyicileri, Diyarbakır güzel bağlar dedi. Mesajlarınıza bakalım sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım hangi dinleyicimiz bize nereden ulaşmış? Mehmet Çakmaktaş Sakarya'dan aramıza katılmış. TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Sıradaki türkü Sefai Özdemir Bartın'dan sevgiler demiş. Sıradaki türküyü dostlarıma ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş. İbrahim Kaçar, Eskişehir Yunus Emre köyünden selamlamış. Rasim Salçuk, Orhaneli Altıntaş mahallesinden selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki türküyü hemşehrilerime ve yakınlarıma armağan ediyorum demiş. Gülden İbiş İmamoğlu, günaydın. Denizli'den aramıza katılmış. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Arife Tosun, günaydın, hayırlı sabahlar. Manisa Köprübaşı Gökbeliler köyünden selam ve sevgiler demiş. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine armağan ediyor. Ümit Sağlam, Dinar Hacıveşili köyünden selam olsun demiş. Hayırlı yayınlar. Hemşehrilerine armağan ediyor. Bayram Gökçen, Fethiye'den sevgiler demiş. Torunlarına armağan ediyor Bayram Gökçen sıradaki türküyü. Mustafa Telli, Kayseri'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü torunlarıma armağan ediyorum demiş o da. Ahmet Dinçkan Tekirdağ'dan selamlar, sevgiler. Sıradaki türküyü liman çalışanlarına ve yakınlarına armağan ediyor. Tekirdağ'dan Ahmet Dinçkan. Hatice Ünal, Acıpayam Kelekçi'den günaydın. İyi yayınlar, kolay gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten selamlar, sevgiler, günaydın. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Ali Yavuz, günaydın. Hayırlı sabahlar demiş, Yalova'dan selamlamış. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve yakınlarına armağan ediyor. Abdurrahman Aksoy, Ankara'dan selam olsun demiş. İyi dileklerle aramıza katılmış. Sıradaki türküyü armağan edelim Abdurrahman Aksoy'a ve sevdiklerine. Aykut Türk de Bolu Gövem Yaylası'ndan selamlamış bizi. Sıradaki türküyü eşine, torunlarına ve arkadaşlarına armağan ediyor Aykut Türk. Şimdi Semra Algül geliyor mikrofona. Hatay Antakya türküsüyle Muzaffer Sarı Sözen'in Necmettin Melek'ten derlediği türküyle. Aman aman Bağdatlı.

Isparta türküsüyle Özgür Eren'i dinledik. Muzaffer Sarısözen'in derlediği türküyü söyledi. Çayır çimen geze geze. Recep Kalkan Afyon İstihisar'dan selamlamış. Halil Albayrak Samsun İlk Adım'dan selamlar. Sıradaki türküyü ailesine ve gurbetteki yakınlarına armağan ediyor. Zeki Gün Burdur Esenevler'den selamlar sevgiler. Yayın ekibine, ailesine ve dostlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Turgut Eren Eskişehir'den selamlamış. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve hemşehrilerine armağan ediyor. Ömer Akaryalı Sakarya'dan iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Mevlüt Koç Giresun Tirebolu Ataköy'den selamlamış. Selim Onay Muğla Denizli Yatağı'ndan selamlamış. Selim Onay hayırlı sabahlar demiş, teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Mehmet Çay Muğla Kabaklı Dere Çatak Mahallesi'nden selamlar sevgiler demiş, teşekkür ediyoruz. Akif Arslan Kocaeli Gebze'den hayırlı sabahlar. Yaşar Özdemir günaydın hayırlı sabahlar Kütahya Tavşanlı'dan aramıza katılmış, dostlarına armağan ediyor iyi yayınlar dilekleri için, teşekkür ediyoruz Yaşar Özdemir'e de. Ahmet Uzal İzmir Buca'dan selamlamış, iyi yayınlar kolay gelsin demiş, teşekkür ediyoruz. Veli Özdemir Adıyaman'dan selamlamış. Coşkun Bakan Antalya'dan yine aramıza katılmış kadim dinleyicilerimizden. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. İsmail Yetişken Karabük Safranbolu'dan selamlamış. TRT Türkü dinleyicilerine ve Karabük Safranbolu'dan aramıza katılmış da hemşehrilerine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için ona da teşekkür ediyoruz. Hasan Yalmancıoğlu İzmir Dikili'den selamlamış. Sıradaki türküyü eşime, torunlarıma ve pazarcı esnaf arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş. Biz de hayırlı işler diliyoruz, kolaylıklar diliyoruz ve armağan olsun sıradaki türkü. Şimdi Konya türküsüyle Oğuz Doğan Cengiz gelecek mikrofona, Hamdi Özbay'ın Murat Tiftikçi'den derlediği türküyle. Hana vardım, han değil.

Ömer Akpınar'ın derlediği Bursa Keres türküsüyle Şule Arık sizlerleydi. Bahçede Erik Dalı. Osman Filiz'i İzmir Bayındır'ı Söğütören Köyü'nden selamlar, hayırlı günler demiş. Salih Kurt, Manisa Şehzadeler'den günaydın, hayırlı sabahlar. Sıradaki türküyü aileme ve dostlarıma armağan ediyorum demiş. Ali Aydoğdu, Trabzon'dan selam etmiş. Yomra Özel Mahallesi'ne armağan ediyor sıradaki türküyü. Hasan Yantır, Kütahya Gediz'den günaydın. Selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Osman Çokyaman, Van Erciş'ten aramıza katılmış. Dostlarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Rıza Güneş, Bartın'dan günaydın, hayırlı sabahlar. İyi yayınlar, teşekkürler. İsmail Günerhan, Kars Akbaba köyündeki yakınlarına armağan ediyor ve güvenlik güçlerine armağan ediyor. İsmail Günerhan, sıradaki türkü. Leyla Çabuk, Ordu'dan selamlamış, dostlarına armağan ediyor. Musa Aytu, Bartın'dan iyi yayınlar demiş, teşekkür ediyoruz. Kazım Yakışan, Ordu Korgan Yeşilyurt Mahallesi'nden merhaba demiş. Sıradaki türküyü hemşehrilerine armağan ediyor. Yılmaz Karaağaç, Kütahya Gediz'den iyi yayınlar, günaydın, teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü dostlarıma armağan ediyorum demiş. Ve şu anda kiraz soplayan işçilere de armağan ediyor. Biz de bereketli olsun, kolaylıklar diliyoruz, kolay gelsin diyoruz ve armağan olsun sıradaki türkü. Selahattin Balkan, günaydın, iyi yayınlar. Manisa Turgutlu, Musalar Yeniköy'den selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki türkü ailesine armağan ediyor. Şaban Günhan, Eskişehir'den selamlamış, dostlarına armağan ediyor. Aziz Ceviz, Bilecik Bozüyük'ten selamlamış, eşine armağan ediyor sıradaki türkü. Şimdi Faruk Yılmaz söyleyecek, Ayva Çiçek Açmış.

Sabahattin gülümser söyledi, bulaşık kalmış koyunlarına. Saatimiz 8.49 sevgili dinleyiciler. Bakalım mesajlarınıza. Hakan Yeşil İzmit'ten selam etmiş. Teşekkür ediyoruz. Mehmet Acarcı Antalya Güzelova'dan günaydın. Kolaylıklar diliyorum demiş. Eksik olmayınız. Mustafa Ayla Aydemir. Ordu Fatı'dan kucak dolusu selamlar. Hamza Akkurt İstanbul Pendik'ten günaydın. Hayırlı sabahlar demiş. Mustafa Atmacı Afyonkarahisar'dan günaydın herkese. TRT Türkü dinleyicilerine, hemşehrilerine armağan ediyor sıradaki türküyü. Gürol Yavuz Eskişehir Mihalıçık'tan selamlamış. Turgut Azman Bursa Keles'ten selamlar, sevgiler demiş. Sıradaki türküyü TRT Türkü dinleyicilerine, çobanlara ve yayın ekibine armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Trabzon Çaykara'dan İlyas Özdemir selam etmiş. Sıradaki esere ortak olmak istemiş. Armağan olsun sıradaki türkü. Hüseyin Şahin Almaya Gelsen Kirşen'den selam etmiş. Sıradaki türküyü arkadaşlarına armağan ediyor. Hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yusuf Ziya Gönen Konya Çumra'dan selamlamış. Hemşehrilerine armağan ediyor. Bakıyorum Muradiye Günhan Eskişehir'den selamlar. Ailesine armağan ediyor sıradaki türküyü. Tuncer Erol Eskişehir'den selamlar, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz Tuncer Erol'a da. Hasan Güçlü Konya Kuru'dan aramıza katılmış. Eşine armağan ediyor Hava Hanım'a sıradaki türküyü. Avniye'in günaydın demiş. Eskişehir'den iyilikler, güzellikler, esenlikler sizlerle olsun demiş. Aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz sıradaki türküyü de. Eskişehir Erzurumlular Sosyal Yardımlaşma Kültür ve Dayanışma Derneği üyelerine ve dostlarına armağan ediyor. Armağan olsun. Şimdi Rüstem Avcı'yı dinleyeceğiz. Rumeli türküsüyle Rüstem Avcı, Halime Yazar'dan derlediği, kendisinin derlediği türküyü sizler için söyleyecek. Hanıma bak hanıma.

Edirne türküsüyle Sabri Sabuncu'yu dinledik. Muzaffer Sarı Sözen'in Şerif Ercan'dan derlediği türküyü seslendirdi. Bakkallar satıyor Karaca Üzüm. Önder Tokur günaydın demiş. Hüseyin Erçolak Afyonkarahisar'dan selam sevgiler hayırlı sabahlar demiş. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Nevzat Akı Yozgat Güzellik Köyü'nden günaydın. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Murat Şükür Gebze'den selamlamış. Mustafa Elduran günaydın hayırlı sabahlar Konya Bozkır Çağlayan mahallesindeki yakınlarına armağan ediyor. İstanbul'dan Mustafa Elduran sıradaki türküyü. Musa Özçelik günaydın iyi yayınlar. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. Denizli Tavas'tan Musa Özçelik. Uşak Karahalı'dan Behiye Özgür aramıza katılmış. Uğur Önür'den bir Uşak türküsü rica etmiş. Zamanımız olursa listemize ekleriz. Sıradaki türkü de armağan olsun Behiye Özgür ve sevdiklerine. Naim Bostan Anamur'dan selamlamış. Sıradaki türküyü ailesine armağan ediyor. Ali Yöntem Burdur Bucak'tan selamlamış bizi. Bucak'taki şu anda iş başındaki servis şoförlerine armağan ediyor. Biz de kolaylıklar diliyoruz. Yollar açık olsun. Hayırlı işler dileklerimize armağan olsun. Halil Ergin günaydın demiş. Gebze'den selamlar. Hayırlı yayınlar. Ramazan Özünlü Afyonkarahisar Sandıklı Yumruca köyündeki babasına ve yakınlarına armağan ediyor. Aydın İsa Beyli'den Ramazan Özünlü. Malik Yapar Berlin'den günaydın hayırlı sabahlar. Aramıza katılmış iyi dileklerle teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Ali Baş Dinar'dan selamlar. Hemşehrilerine armağan ediyor. Özgür Aldemir Mersin'den selamlar. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Savaş Özat'a İzmir'den günaydın demiş. Sıradaki türküyü Ankara Ayaş Sinanlı mahallesindeki yakınlarına, hemşehrilerine armağan ediyor. Şimdi Dilek Karadağ gelecek mikrofona. Çanakkale türküsüyle Fatma Bulut'tan derlenen türküyü söyleyecek. Dere boyu tekneli.

Ankara Çubuk Yöresi'nden Burhan Gökalp türküsünü Soner Özbilen söyledi. Başında Acem Şalı. Gürcan Hüsbal, Mersin Silifke'den tüm dostlara merhaba demiş. Sıradaki türküyü babasına ve dostlarına armağan ediyor. Cabir Şahin, günaydın demiş Kayseri'den. Aramıza katılmış. Sıradaki türküyü dostlarına armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Ramazan Kompir, Çanakkale Çanlı Yaykın Köyü'nden iyi yayınlar demiş, teşekkürler. Serap Çölkuşu, günaydın demiş. Şaban Dişli, bir diğer kadim dinleyicimiz, her zaman olduğu gibi kıymetli mesajıyla aramıza katılmış. İyi dilekleri için teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. İbrahim Kabaoğlu, Ayvalık'tan kucak dolusu selamlar. Trabzon Çaykara Taşören Köyü'ne ve yakınlarına armağan ediyor sıradaki türküyü. Namık Uras, Nidebor'dan merhaba demiş, aramıza katılmış, sıradaki türküyü armağan edelim. Alaaddin Doğan, günaydın demiş, İzmir Özdere'den merhaba demiş, sıradaki türküyü dostlarına ve Kırşehirli hemşehrilerine armağan ediyor. Abbus Bakır, Hatay Antakya'dan günaydın, sıradaki türküyü eşi Gülşen Hanım'a ve çocuklarına armağan ediyor. Selami Kabakçı, Niksar'dan günaydın, İyi sabahlar demiş, teşekkür ediyoruz. Osman Çayır, İstanbul Ok Meydanı'ndan günaydın. Sıradaki türküyü torununa ve yakınlarına armağan ediyor. Ahmet Arslan, Çanakkale Biga'dan selamlamış. Hasan Hüseyin Bakır, Afyon İsçehisar'dan günaydın demiş. Mehmet Turan, Kahramanmaraş Afşin'den selamlamış. Hemşehrilerine armağan ediyor. Sıradaki türküyü İsmet Köklü de Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden selamlar sevgiler. Sıradaki türküyü yayın ekibine ve Kapadokya'daki yakınlarına ve ailesine armağan ediyor. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz. Armağan olsun sıradaki türkü. Şimdi Ahmet Turan Şan gelecek mikrofona. Konya türküsüyle Kemal Koldaş'ın Ahmet Özdemir'den derlediği türküyle Gülüm Var Ocak Ocak.

Kırşehir türküsüyle büyük usta Neşet Ertaş sizlerleydi. Kendi türküsünü sizler için onun o eşsiz yorumuyla sunduk. Sevda olmasaydı dedi ve programımızda Neşet Ertaş isteği vardı. Dinleyicilerimizin yerine getirmiş olduk. Armağan olsun. Adem Öçal İstanbul Esenler'den selamlamış. Davut Güleç Kayseri'den aramıza katılmış. Sıradaki türküyü armağan edelim Davut Güleç ve sevdiklerine. Hasan Cengiz, günaydın hayırlı sabahlar demiş. Sıradaki türküyü dostlarıma ve aileme armağan ediyorum demiş. Mahmut Üstünda, Isparta Yalbaş Kuyucak kasabasına hayırlı sabahlar. Selamlar demiş. Fahri Özdemir Osmaniye'den selamlar, günaydın. Sıradaki türküyü eşine armağan ediyor. Rıza Yakın, Bafra'dan günaydın. Sıradaki türküyü hemşehrilerine ve dostlarına armağan ediyor. Navi Anzeroğlu, Azeroğlu Tebriz'den aramıza katılmış, bizi dinliyormuş. Teşekkür ediyoruz. Bugün demiş Elay ve Elman, ikiz çocuklarımızın doğum günü demiş. Biz de uzun ömürlü olsun, doğum günleri kutlu olsun. Sağlık, mutluluk da diyoruz, tebrik ediyoruz. Armağan ediyoruz. Eşi Rukiye Hanım'a da armağan ediyoruz. Sıradaki türküyü Nabi Azeroğlu'na ve sevdiklerine, ailesine armağan olsun. Nice yıllara diyoruz. Yılmaz Can Türk günaydın demiş. Hayırlı yayınlar diliyorum demiş. Giresun Espiye'den kucak dolusu selamlar. Dostlarına armağan ediyor. Maya Türköz İzmir'den günaydın, mutlu sabahlar. Güzel bir gün olsun demiş. Teşekkür ediyoruz. Vehbi Aksungur Ermenik Cuma Suyu Yayınası'ndan günaydın. İyi yayınlar, teşekkür ediyoruz ona da. Zehra Bıcakçı İzmir'den selamlamış. Ahmet

Tekirdağ Şarköy türküsü var sırada. Yücel Paşmakçı'nın Mustafa Karayer'den derlediği türküyü Zeynep Cihan söyleyecek. Bağ'a girdim, bağ budanmış.

Zonguldak Çay Cuma türküsüyle Gülay Özer'i dinledik. Muzaffer Sarı Sözen'in Hüseyin Çakır'dan derlediği türküydü. Gidiyorum, gidemiyorum. Emine Atamer Trabzon'dan aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz iyi dilekleri için. Her şey gönlümüzce olsun demiş. Mutlu yayınlar demiş. Sıradaki Türkiye ortak olmuş ve yakınlarına armağan ediyor. TRT Türkü dinleyicilerine aynı zamanda teşekkür ediyoruz. Armağan olsun. Fatih Çelebi, Kahramanmaraş'tan selamlar, günaydın, iyi yayınlar. Dostlarına armağan ediyor. Sıradaki türkü Hikmet Örs Kocaeri, Baş İskele'den selamlamış bizleri. Bakıyorum, iyi dileklerle aramıza katılmış. Şu anda yollardaymış, tır kullanıyormuş. Kolaylıklar diliyoruz, kazasız, belasız, hayırlı işler diliyoruz. Sıradaki türkü Armağan olsun. Dinlemek için bizi tercih ettiğinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Tevfik Şentürk günaydın. Akçaabat'tan selamlamış Tevfik Şentürk. Sezgin Daşdemir günaydın. Hayırlı sabahlar Kütahya'dan selamlamış bizi. Eşi ve çocuklarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü Sezgin Daşdemir. İbrahim Gümüş Anamur'dan merhaba demiş. Sıradaki türküyü Antalya'daki ailesine, aile üyelerine armağan ediyor. Asiye Arıoğlu Didim'den selamlamış, sıradaki türküyü torununa armağan ediyor. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu, iyi yayınlar demiş Anamur'dan biz selamlayan bir diğer dinleyicimiz. Sıradaki türküyü eşine ve aile üyelerine armağan ediyor. Kazım Ülgü Osmaniye Bahçe Bektemir Köyü'nden selamlar sevgiler, ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Seçil Kamber Aydın Çin'den aramıza katılan bir diğer kadim dinleyicimiz, kolay gelsin demiş. Zeki Gül Eskişehir'den Devre'ye selam etmiş, armağan olsun sıradaki türkü. Ali Demir de aramıza katılmış, sıradaki türküyü armağan edelim. Karadeniz yöresinden türküyle şimdi Bülent Aslan'ı dinliyoruz. Doldurdum Martinimini.

Saatimiz 9.33, hareketli, keyifli Sinop türküsünü Seçkin Tutuş söyledi. Sabahat Karakulakoğlu'nun Münire Tarabuş'tan derlediği türküyü söyledi. Ben giderim Batum'a. Haşim Varol Sakarya'dan günaydın demiş. İbrahim Demir günaydın demiş. İyi dileklerle aramıza katılmış. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki türküyü armağan edelim İbrahim Demir ve sevdiklerine. Mustafa Fenercioğlu herkese günaydın. Antalya'dan selamlamış. Nusret Tiryaki, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın. İyi yayınlar, teşekkür ediyoruz. Yemliha Evcimik, Osmaniye Toprakkale Türkmenli kasabasından selamlamış. Kolay gelsin demiş, teşekkür ediyoruz. Bakıyorum. Sıdıka Tavukçu bizim kadim dinleyicilerimizden İstanbul 4 Levent'ten selamlamış. Sıradaki türküyü yayın ekibine, özellikle Nuray Hanım'a teşekkür ediyor ve armağan ediyor. Eksik olmayınız. Size ve sevdiklerinize armağan olsun. Sıdıka Tavukçu. Emine Yarar günaydın, hayırlı sabahlar demiş. Safranbolu'dan selamlamış. Bakıyorum. Hasan Özkan da Çekmeköy'den iyi yayınlar dilekleriyle aramıza katılmış. Armağan olsun sıradaki türkü. Sıdıka Tavukçu aynı zamanda torunlarına armağan ediyor. İlave etmiş olalım. Armağan olsun. Sıradaki türkü İsmail Akıcansız Balıkesir'den selamlamış. Uğur Heyberi Isparta Sinirkent'ten günaydın. Sıradaki türküyü yakınlarına armağan ediyor. İlyas Aydın da Ormanbeyli Köyü Tokat'tan selamlamış. Dostlarına, yakınlarına armağan ediyor. Sıradaki türküyü Hüseyin Akdoğan da Ankara Gölbaşı Karaoğlan Köyü'nden günaydın. Dostlarıma, yakınlarıma armağan ediyorum demiş. İyi yayınlar dilekleri için teşekkür ediyoruz ona da. Şimdi sırada bakıyorum Murat Biçer gelecek mikrofona. Murat Biçer ekini biçe biçe diyor.

Trabzon yöresinden Cemile Cevher türküsünü Arzu söyledi, Derule dedi. Sevgili dinleyicilerim, saatimiz 9.40, programımızın sonuna yaklaşmaktayız. Şimdi Oktay Bora Ertuğrul gelecek mikrofona Azeri türküyle, Ay Saçı Burma diyecek.

Sizlere çok güzel iki peş peşe Azeri türkü armağan ettik. Önce Oktay Bora Ertuğrul Aysu'ya saçı burma dedi. Az önce de İcral Akkaplan söyledi. Sensiz geceler dedi sevgili dinleyiciler. Şimdi aynı yöredeyiz. İki Kars türküsü var. Sonrasında veda için karşınızda olacağız. Bunlardan önce ilkisini Gürkan Özpeker söyleyecek. Kiziroğlu diyecek Kars türküsüyle sizlerle.

Veda Vakti dedik, İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak sunduğumuz TRT Türkiye'de sabah burada sona eriyor. Sevgili dinleyiciler, bizler ekip olarak Nuray Soy'dan, Tuna Şengel ve Şengil ve spikerinizden Muammer Demiröz. Sizlere güzel bir gün, bereketli, kazançlı bir gün diliyoruz sağlıkla. Yarın sabah yine burada olacağız. Bekleriz efendim TRT Türkiye'de sabaha ve sizlere Gülseren Erdoğan söyleyeceği Kars türküsüyle veda edeceğiz. Kars'a giderim, Kars'a diyor. Hoşça kalın, esen kalın, TRT Türkiye'de kalın.

0: Bir kelime,
1: bir türkü, halkın dilinden türkülerin mısralarına düşen kelimeler bir kelime bir türkü programıyla hayat buluyor. Biliyoruz, bizim sözümüz, türkülerin dili Anadolu'nun özü oluyor. Öyleyse bu güzel ezgilerimizin dizelerinde şöyle bir gezintiye çıkmaya var mısınız? Bugünkü kelimemiz Erzurum Aşkale yöresinden Ay Akşamdan Işığıdır türküsünde geçen cılga yol sözcüğü. Ay akşamdan aş da gel, cılga yola düş de gel diyor türkümüz. Burada geçen cılga yol bir arazi veya dağlık alanda hayvanların veya insanların yürüyerek oluşturdukları ince, dar yol, patika demektir. Şimdi Ali Atıcı'dan derlenen bu türküyü Muharrem Akkuş'tan dinliyoruz. Ay akşamdan ışıktır, yüküm şimşir kaşıktır. Komşu kızın zapt eyle, bizim oğlan aşıktır.

0: Dilden türkü sözüne, sözden de sazın teline düşen kelimeleri sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Program yapımcımız Hafize Batmaz, mikrofon başında ben Sezin Zor. Bir kelime, bir türkü programıyla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bir kelime,
2: bir türkü.

0: TRT Türkü.
1: Saat 10.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti, kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi, kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. İçişleri Bakanlığı sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ihmali görülen belediyeler için harekete geçti. Bakan Mustafa Çiftçi, Muğla Köyceğiz ve Erzurum Narman Belediye Başkanları hakkında soruşturma izni verdi. Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı hakkında ise araştırma ve ön inceleme başlatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olağan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak, olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasında 58. oturum tamamlandı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün'ün avukatlarının savunması alındı. Duruşma bugün Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla devam edecek. Terör örgütleriyle mücadele aralıksız sürüyor. İstanbul'da DAEŞ'e yönelik operasyonda 39 şüpheli gözaltına alındı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren Aytekin Ergin dalgalara kapıldı. 17 yaşındaki genci bulmak için ekipler seferber oldu. Havadan ve denizden yürütülen çalışmalar sonucu Ergin'in cansız bedenine ulaşıldı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetiminden ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve ABD arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmasının gizli güvenlik ekine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Basına sızan belgelere göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma görevini üstleneceği süreçte İsrail ve Lübnan 7/24 çalışacak, ortak bir askeri mekanizma kuracak. Haberleri sunduk.

0: Benim Türküm.
1: Şanlıurfa Suruç'tan Arzu Barakat'ından selamlar. Ben Sema. Sıradaki türküyü eşim Yasin, oğlum Barış Armağan ediyorum.

Merhaba değerli dinleyenlerimiz, Ankara Radyosu Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'nda Yurttan Sesler programı ile sizinleyiz. Programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Tom Meister Mutlu Hiç Yılmaz, Stüdyo Teknik Görevlisi Tolga Önbaş ve ben Havva Emel Yayla. Bir radyo klasiği olan Yurttan Sesler topluluğundan birbirinden güzel türküler dinleyeceksiniz. Hoş geldiniz radyolarınızın başına. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün programımıza Şef Mustafa Acar yönetiyor.

Radyolarınızın başına. Sevgili dinleyenlerimiz, bugün programımıza Şef Mustafa Acar yönetimindeki Ankara Radyosu Ses ve Saz Sanatçılarından oluşan topluluğumuzun icra edeceği birbirine bağlı türkülerle başlıyoruz. İlk olarak Ümit Tokcan'ın Kadir İnanır'dan derlediği türküyü dinliyoruz. Hekimoğlu derler benim aslıma, aynalı martin yaptırdım da narinim kendi neslime. Ardından bir Azerbaycan türküsü dinleyeceğiz koromuzdan. Bağında üzüm kaldı, yemedik gözüm kaldı, iki emmim kızının birinde gözüm kaldı.

Yurttan Sesler'de beraberliğimiz solistimiz Ezgi Azizoğlu'ndan dinleyeceğimiz Aydın yöresinden Özel Gönlüm'ün derlediği türküyle sürüyor sevgili dinleyenlerimiz. Dumanı da vardır şu dağların başında, gönlüm kaldı toprağında taşında, bir ben değil cümle alemin başında.

Ay sallanıp giden yer, gitme gitme sözüm var. Koy bir bakayım doyunca, gözlerinde gözüm var. Kars yöresinden alınan türküyü sanatçımız Selma Geçer seslendiriyor.

Değerli dinleyenlerimiz, yurttan seslerde şimdi de Bayburt yöresinden alınan türküyü seslendirmek üzere sanatçımız İlker Gökkaya geliyor mikrofona. Giderim yolum dağdır, vay bu ne meyveli bağdır, ben kazanım yer yesin, nice ki canım sağdır.

Değerli dinleyenlerimiz, Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Yurttan Sesler programı, Şef Mustafa Acar yönetimindeki topluluğumuzun icra edeceği Sivas yöresinden Muzaffer Sarı Sözen'in derlediği bir türküyle devam ediyor. Açıl mor menevşem, bahar erişti. Lale sümbül, nergis reyhan yetişti. Benim kısmetime aksambak düştü. Menevşem bir tanem, haydi de haydi.

Değerli dinleyenlerimiz, Ankara yöresinden Abdullah Erol'dan alınan türküyü seslendirmek üzere sanatçımız Zeynep Cihan geliyor mikrofona. Eski evin merteği, ben istemem ortağı, ortak bana ne yapar, dış kapının direği.

Şef Mustafa Acar yönetimindeki Yurttan Sesler programı solistimiz Yeşim Dağlı Şahin'in seslendireceği Denizli yöresinden özel gönlümden alınan bir türküyle devam ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Tellidir yavrum aman tellidir, Denizli'nin horozları bellidir. Ötüver de gül ibiğim biyo ötüver, geniş olam gam zamanı değildir.

0: TRT Türkü.
1: Yurttan Sesler'de şimdi de Kerkük'ten, Kerkük Kızı Selim'i ve Abdurrahman Kızılay'dan alınan türküyü seslendirmek üzere solistimiz Ahmet Tuzlu geliyor mikrofona. Helli'den dağlar kamış, yar bize vaat eylemiş.

Solistimiz Ahmet Tuzlu'dan bir de Uzun Hava dinledik sevgili dinleyenlerimiz. Yurttan Sesler'de birlikteliğimizin yavaş yavaş sonlarına gelirken Ordu yöresinden Tuğrul Şan'ın derlediği türküyü solistimiz Esra Er Ekinci'den dinleyeceğiz şimdi de. Sevdiğime varamadım, ipek çorap giyemedim, muradıma eremedim.

Sevgili dinleyenlerimiz, Şef Mustafa Acar yönetiminde Ankara Radyosu Yurttan Sesler Topluluğu'nun birbirinden güzel türküler seslendirdiği beraberliğimizin sonuna geldik. Programı hazırlayan Mustafa Celal Safalı, Tom Meister Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlisi Tolga Önbaş ve ben Havva Emel Yayla. Bu güzel türküleri icra eden kıymetli saz sanatçılarımızsa bağlamalarda Sadi Pirkoca, Metin Altun ve Ferhat Durmuş, kavalda Ferhat Erdem, mey ve balabanda Baran Aşık, tarda Murat Akçay, kabak kemanede Uğur Önür, kemençede Volkan Karaoğlu, basta Mevlüt Güler, ritim sazlarda Suat Kuş ve Cemil Altun. Bugün size koromuzdan dinleyeceğiniz Erzurum yöresinden iki türküyle veda ediyoruz. Elinde süt küleği, o meral, o ceylan, o sevginin bağında. Ardından yükü yükledim kediye, yara yolladım hediye diyecek korumuz. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'a hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Mayıs ayı işsizlik verileri açıklandı. İşsizlik oranı %8,2 oldu. Böylece işsizlikte tek hane serisi 37. aya taşınmış oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in ABD ve İran arasında sağlanan ateşkese uymadığını söyledi. Katil İsrail, mazlumların kanıyla beslenen emperyalist bir sömürge düzeneğidir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Siyonist soykırım şebekesi mutabakatları kendi habis çıkarlarına göre eğip büküyor ifadelerini kullandı. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. İçişleri Bakanlığı sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik ihmali görülen belediyeler için harekete geçti. Bakan Mustafa Çiftçi, Muğla Köyceğiz ve Erzurum Narman Belediye Başkanları hakkında soruşturma izni verdi. Şanlıurfa Hilvan Belediye Başkanı hakkında ise araştırma ve ön inceleme başlatıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayacak. Gündemde olan kurultay süreci olacak. Özgür Özel ise CHP grup toplantısında konuşacak. Olağanüstü kurultay talebini bir kez daha dile getirecek. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında 59. oturum yapılıyor. Oturum, tutuklu sanık, eski Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un savunmasıyla başladı. İddianamede örgüt yöneticisi olarak adı geçen Ongun hakkında rüşvet, irtikap, ihale, fesat karıştırma gibi birçok suçlama bulunuyor.

tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için denize giren Aytekin Ergin dalgalara kapıldı. 17 yaşındaki genci bulmak için ekipler seferber oldu. Havadan ve denizden yürütülen çalışmalar sonucu Ergin'in cansız bedenine ulaşıldı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump, görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetiminden ise teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Lübnan, İsrail ve ABD arasında Washington'da imzalanan çerçeve anlaşmanın gizli güvenlik ekine ilişkin detaylar ortaya çıktı. Basına sızan belgelere göre taraflar Litani Nehri'nin güneyinde pilot bir bölge oluşturacak. Lübnan ordusunun Hizbullah'ı silahsızlandırma görevini üstleneceği süreçte İsrail ve Lübnan 7/24 çalışacak ortak bir askeri mekanizma kuracak. Dünya Kupası'nda son 32 turu maçları nefesleri kesti. Futbolun dev takımları hüsrana uğradı. Almanya Paraguay'a, Hollanda pasa penaltılarla elendi. Brezilya çok zorlandığı maçta Japonya'yı son dakikada gelen golle geçebildi. Haberleri sunduk.

Merhaba sevgili dinleyenler. Türkülerin kalbine, Anadolu'nun sesine, türkülerle gün ortasına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. TRT İzmir Radyosu'ndan sesleniyoruz size. Günü yarıladığımız bu saatte en samimi ezgilerle, en güzel türkülerle radyolarınıza misafir olacağız. Yapımcımız Sema Yardımcı Öz'ün hazırladığı, teknik yönetmenimiz Gülden Acar'ın sizlere ulaştırdığı programımızda mikrofondaki sesiniz ise bendeniz Hakan Çalışkan efendim. Bugün yolculuğumuza İzmir'de çok sıcak ama Çukurova'nın sıcak ve coşkulu topraklı Rundan başladık. Adana dolaylarından başladık efendim. Aziz Şen sesin kültür hazinemize kazandırdığı çok hareketli bir türküydü. Bu güzel türkü radyolarınızdaydı. Şimdi çaylar ve kahveler de hazırdır. Yolda olanlar için de hayırlı yolculuklar dileyelim. Radyoların sesini biraz daha açalım efendim. Çünkü çok güzel bir türkümüz var sırada. Adana dolaylarından bir türkü elbette. Ali Rıza Önder'den derlenen bir türkü bu kez. Erkan Sürmen'den derleyeceğiz bu güzel türküyü. Soku da bulgur gelinim, soku da bulgur diyecek sanatçımız. Buyursunlar.

Evet sevgili türkü dostlarımız TRT İzmir Radyosu'ndan sesleniyoruz sizlere ve en güzel türküleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Adana yöresindeydik az önce. Biraz daha kuzeye doğru çıkacağız. Bu kez yöremiz Tokat Zile olacak. Çok güzel bir türküyle buluşturacağız. Baş başa bırakacağız sizleri. Sadık Doğanay ve Ahmet Başer'in kültür hazinemize kazandırdığı bir türkü bu. Hüseyin Turan'dan dinleyeceğiz bu güzel türküyü. Bir güzeli methedeyim bari alem yanmasın.

Evet, türkülerle gün ortası tüm coşkusuyla devam ediyor sevgili dinleyiciler. Yolda olanlara da hayırlı yolculuklar dileyelim. Bir kez daha çaylar ve kahveler hazır mı demiştim başlangıçta. Çok güzel bir türkü var sırada. Rotamızı bu kez Adana'dan Bozkır'ın ve Tezene'nin kalbine, yani Orta Anadolu dolaylarına çeviriyoruz efendim. Hikayesiyle ve melodisiyle çok güzel bir, çok tanıdık bir eser var. Sabiha Kubilay'dan alınan, derlenen ve Maral'ın o kendine has yorumuyla dinleyeceğimiz çok güzel bir türkü. Bastım kırıldı İdi'nin dali.

Evet, kıymetli türkü dostlarımız, efendim Orta Anadolu yöresindeydik. Şimdi Bozkırlardan nereye geçiyoruz? Erzincan yöresine doğru bir yolculuk yapacağız. Oradan bir türküyle buluşturacağız sizleri. Yavuz Top'un kaynaklığında bizlere ulaşan bir türkü bu efendim. Ve kendine has yorumuyla Oğuz Aksaç seslendirecek bu güzel türküyü. Ervahı ezelde, levh-i kalemde.

İzmir'den sesleniyoruz sizlere ve rotamızı Kahramanmaraş yöresine çeviriyoruz seyrimizde efendim. Sırada aslında zamanı hiç geçmeyen ölümsüz bir eser var. Büyük halk ozanımız Aşık Mahsuni Şerif'e ait olan bir başyapıt tabii bu. Şelpe tekniğinin büyük ustası Erdal Erzincan'dan dinleyeceğiz bu güzel türküyü. Buyursunlar, parsel parsel eylemişler dünyayı.

12.32 gösteriyor artık saatimiz sevgili dostlar. Türkülerle gün ortasında ruhumuzu dinlendiren ezgilerle yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi sırada adeta içimize bahar esintilerini taşıyacak olan bir türkü var. Ferman Baba'dan derlenen güzel bir türkü efendim. Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Gülşen Kutlu seslendirecek sizler için. Adıyla da müsemma bir eserdir. Bahar aylarında, Gülşen çağında.

Evet, türkülerle gün ortasında efendim biraz ritmimizi artıracağız şimdi. Yönümüzü göller bölgesine, Isparta'nın Yalvaç yöresine çevireceğiz. Düğünlerin ve oynamaya doyamadığımız anların vazgeçilmez bir klasiği vardır, bilirsiniz. Havva Canlı'dan derlenen kıpır kıpır bir Isparta türküsüyle radyolarınıza misafir olacağız az sonra. TRT İzmir Radyosu'nun sevilen seslerinden Sabahattin Gülümser'in de şenlikli yorumuyla dinleyeceğiz hep birlikte. Hazırsanız şimdi radyolarının sesini biraz daha açın. Erik Dalı.

12:40 dakika geçiyor. Türkiye'nin saati, sevgili türkü dostları, türkülerle gün ortasında o hareketli türkülerin sonrasında şimdi biraz ritmimizi yavaşlatacağız efendim. Sırada çok güzel bir hasret türküsü var. Rotamızı ise Doğu'nun incisine, Van Erciş'e doğru çevireceğiz. Hüsamettin Subaşı'dan derlenen bir türküyle sizleri baş başa bırakacağız. Ve Türk Halk Müziği'nin unutulmaz isimlerinden Turan Engin'in yorumuyla dinleyeceğiz bu güzel türküyü. Yüce Dağım Yanar Bana.

Efendim, Anadolu'nun en güzel türkülerini sizlerle buluşturduğumuz türkülerle gün ortasında yönümüzü doğudan batıya, Efeler Diyarı Aydın'a çeviriyoruz. Zurnacı Halil Can'dan derlenen bir Efe türküsü var sırada. Bozdağ'ın Zeybe olarak da biliyoruz bunu sevgili dostlar. Orhan Akalmaz'ın o yüreğe dokunan yorumuyla dinleyeceğiz hep birlikte. Dumanı vardır şu dağların başında.

Efendim türkülerle gün ortasında aydındaydık. Şimdi yine Zeybek kültürünün en güzel örneklerine ev sahipliği yapan bir başka şehre geçeceğiz. Hemen yanı başına Muğla yöresine uzanıyoruz efendim. Muğla'nın çok sevdiğimiz bir Zeybeği ile buluşturacağız sizleri ve Teke yöresinin usta isimlerinden Sümer Ezgün'ün o kıpır kıpır ve coşkulu yorumuyla dinleyeceğiz. Evet, şimdi meydana efeleri bırakalım o zaman. Buyursunlar Kerimoğlu Zeybeği.

Evet efendim, Zeybeklerden sonra türkülerle gün ortasında tempoyu biraz yükselteceğiz ve şimdi yönümüzü İzmir'de sıcak ama Güneydoğu Anadolu bölgesine misafirliğiyle ve sıcaklığıyla bilinen yöremize çevireceğiz sevgili dostlar. Ve ritmiyle içimizi kıpır kıpır edecek, neşesiyle de günümüzü daha da güzelleştirecek hareketli bir eser var. Buluşturacağız sizlerle. Nevzat Güyer'den bizlere ulaşan bir eser efendim. Zehra Ganeoğlu'nun o pırıl pırıl sesiyle dinleyeceğiz. Zeybeği bitirdik. Halaya başlıyoruz. Başında puşan, kurban.

Evet sevgili dinleyenlerimiz, günü yarıladığımız türkülerle gün ortasının böylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. Evlerinize, araçlarınıza misafir ettiniz, bize kulak verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Programı Sema Yardımcı Öz hazırladı. Teknik yönetmenimiz Gülden Acardı ve spikeriniz ben Hakan Çalışkan. Efendim bugün yine neşeli bir türküyle sizlere veda ediyoruz ve yarın aynı saatte sizlerle yeniden buluşmayı diliyoruz. Hoşçakalın.

0: TRT Erzurum Radyosu sunar.
1: Bizim Eller.
2: Değerli dinleyenler, saatimiz 13'ü gösteriyor ve TRT Türkü Anadolu Kuşağı'nın ilk durağı TRT Erzurum Radyosu'ndan Bizim Eller programıyla selamlıyoruz sizleri. Bugün Bizim Eller programında Alev Altun, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız türküler eşliğinde yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. İlk türkümüzün yöresi Kayseri ve Ender Doğan seslendiriyor. Daha senden gayrı aşık mı yoktur? Nedir bu telaşın vay deli gönül? Hele düşün devri Adem'den beri. Neler gelmiş geçmiş say deli gönül.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 13.11'i gösteriyor ve TRT Erzurum Radyosu'nda birlikteliğimizde Arzu Akmeşe'nin sesine kulak veriyoruz. Can dedim ki, can diye sen diyor sanatçı.

0: TRT Türkü.
1: Arşiv kayıtlarımızda Hulusi Seven Erzurum yöresinden bir türkü seslendiriyor. İki bülbül figan eder bir güle.

Musa Eroğlu'nun ardından Güler Duman alıyor sırayı. Başımda bir sevda döner, ben yanarım kül olurum. Dokunduğum sular donar, ben yanarım kül olurum.

TRT Türkü. Ender Balkır'ın seslendireceği türküyle Diyarbakır'a gidiyoruz. Dedim, ay efendim, gel kıyma bana.

0: TRT Türkü.
1: Gönül coğrafyamız Kerkük'ten bir türkü var sırada. Münevver Özdemir'i dinliyoruz. Dağlara septemi ekin.

Türkü dostlarının aşina olduğu bir yöreyle, Malatya Arguvan türküsüyle devam ediyoruz birlikteliğimize. Tülay Özer seslendiriyor. Bir ay doğar ilk akşamdan geceden.

TRT Erzurum Radyosu'nda Bizim Eller programıyla Alev Altun, Emre Fidan ve Yıldıray Yıldız sizlerle birlikte olduk ve bir birlikteliğimizin daha sonuna geldik. Son türkümüzü Mehmet Can Pelikoğlu seslendiriyor. Ay kız benim canımsan. Hoşça kalın.

Aygı sözüm sendedir, gel bir beni sevindir. Aygı sözüm sendedir, gel bir beni sevindir. Dünya güzele dönse, benim gözüm sendedir. Dünya güzele dönse, benim gözüm sendedir.

0: Haberler.
1: İyi günler sevgili dinleyenler, haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen NATO parlamenter zirvesinde konuştu. İsrail'in Lübnan'ı hedef alan saldırılarına tepki gösterdi. Bölgemizin istikrara kavuşmasına tahammül edemeyen soykırım şebekesinin provokasyonlarına fırsat verilmemeli dedi. Erdoğan, Orta Doğu'daki gerilimlerin temelinde Filistin meselesinin bulunduğunu belirtti. Kalıcı barışa giden yolun kapısı iki devletli çözüm ifadelerini kullandı. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in bölgedeki saldırılarının ABD-İran müzakerelerine hedef aldığını söyledi. İsrail'in provokasyonlarına mahal verilmemesi en temel şarttır dedi. Kurtulmuş, uluslararası camiaya da İsrail'in süreci sabote etmesine izin verilmemesi çağrısı yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail'in ABD ve İran arasında sağlanan ateşkese uymadığını söyledi. Katil İsrail, mazlumların kanıyla beslenen emperyalist bir sömürge düzeneğidir dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, Siyonist soykırım şebekesi mutabakaları kendi habis çıkarlarına göre eğip büküyorlar ifadelerini kullandı. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kırgız mevkidaşı Cenbek Kulubayev'in eş başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru ve ticaretle bölgesel gelişmeler ele alınacak. Türkiye küresel lojistik merkez olma hedefi doğrultusunda ulaşım koridorlarını güçlendiriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu koridoruyla orta koridorun Türkiye üzerinden Avrupa'ya uzanacağını söyledi. Modern Hicaz demir yolu koridorunun ise tüm körfez ülkelerini birbirine bağlayacağını belirtti. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye'nin Avrupa'nın savunma alanındaki girişimlerine dahil olması gerektiğini vurguladı. NATO, Avrupa Atlantik güvenliği ve savunması için eşsiz ve temel bir platform olmaya devam ediyor, dedi. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası sürüyor. 6. duruşma yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmada İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde başvurular bugün mesai bitiminde tamamlanacak. Hacı adayları işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilir. Ankara'da yenilikçi teşhis ve tedavi ürünleri geliştirme merkezi açıldı. Açılışta konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, merkezin ileri teknolojide uzmanlaşmış 10 birimle hizmet vereceğini söyledi. Bilim ve teknolojinin buluştuğu stratejik bir yenilik platformu olacak, dedi. Asrın felaketinde ağır hasar gören Gaziantep Arkeoloji Müzesi kapılarını açmaya hazırlanıyor. Temmuz ayı içerisinde açılacak müzede 327 eser ilk kez ziyaretçilerle buluşacak. Eserler arasında 1800 yıllık Mitras kabartması da yer alıyor. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Haberleri dinlediniz.

Türkü Diyar programına hoş geldiniz sevgili türkü severler. Dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sesleniyoruz sizlere. İyiliklerin, güzelliklerin sevgiyle beslendiği bu güzel günde gönlünüzün de sevgiyle dolup taşmasını dileyerek program ekibimizi sizlere takdim ediyoruz. TRT Türkü'de yayınlanan TRT Kap Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyar programını sizin için Soner Emre hazırladı. Bu güzel birlikteliğe sesiyle katkı sağlayan sunucunuz ben Aslı Hocaoğlu, yayını radyolarınıza ulaştıran teknik yönetmen arkadaşımız Mahmut Bayhan'la birlikte diyoruz ki dinlemekte olduğunuz Türkü Diyar programına ve sonsuz dostluğumuzun simgesi radyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızda ilk olarak sizleri Selahattin Mazlumoğlu'ndan alınan Diyarbakır türküsünde Diyarbakırlı sanatçımız Bedri Ayseli ile buluşturuyoruz. Bir ceket isterim beli dar ola, bir çubuğu yeşil biri al ola. Kadir Mevlam senden bir yar isterim, o yar bana ölene dek yar ola.

Sevgili dinleyenler, şimdi dinleteceğimiz türkü Çayın Öte Yüzünde, Ceylan Oynar Düzünde, Ben Yarimi Tanırım, Çifte Ben Var Yüzünde. Muzaffer Sarı Sözen'in Necdet Eşkinat'la Nurettin Balcı'dan derlediği Elazığ türkümüzü sanatçımız Aysun Gültekin sizler için seslendiriyor.

Sevgili dinleyenler, stüdyo saatimiz 14.15'i gösteriyor. TRT GAP Diyarbakır Radyosu stüdyolarından canlı olarak Türkü Diyarı, güzel türkülerin izinde, yarenliğinde devam ediyor. Şimdi de Ümit Arslan Yılmaz'la Yekta Yılmaz'dan alınan Ankara türküsünü Sümer Ezgün'ün yorumuyla dinleteceğiz. Güvercin uçuverdi, kanadın açıverdi, eloğlu değil mi? Sevdi de kaçıverdi.

0: Türkü Diyarı Diyarbakır'dan devam ediyor.
1: Gül ki güller açsın yanağında, yanım sola dönük yatağım sağında, firdevse alada İrem bağında, sana benzemeyen gül olmaz olsun. Merhum halk ozanı Kul Duran böyle dile getirmiş sevdasını ve çektiği hasreti değerli türkü severler. Sevmek, sevilmek, ait olduğunu hissetmek dünyanın en güzel duygularından. Yeter ki ayrılık olmasın diyelim ve sizleri Aşık Kul Duran'dan alınan Arguvan yöresinin bu hasret türküsüyle sanatçımız Muharrem Temiz'le buluşturalım.

Muharrem Temiz'den dinledik ki gül ki güller açsın. Divane aşık gibi de dolaşırım yollarda. Yar senin sebebine kaldım İstanbullarda. Sevilen Hasan Tunç ezgilerinden biri var sırada sevgili dinleyenler. Sevgili için yapılabilecek her türlü fedakarlığı anlatan bir ezgi. Gökhan Birben, Trabzon, Maçka yöresine ait türküyle radyolarınızda.

Şark bülbülü Celal Güzelses'in bizlere bıraktığı birbirinden kıymetli türküler hala çok taze, hala insanımızın o tertemiz duygularına tercüman olmaya devam ediyor. Tıpkı şimdi sizleri buluşturacağımız sıradaki ezgimiz gibi. Mardin kapı şen olur, dibi değirmen olur. Buralarda yar seven mutlaka verem olur. Urfa kapı bağlıdır, yârim Karacı dağlıdır. Kim yârimi sorarsa kıvır kıvır saçlıdır. Şark bülbülü Celal Güzelses'in arşivimizdeki kayıtlı sesine kulak veriyor ve merhum sanatçımızı rahmetle yad ediyoruz.

Kuru safidanın güllerim solsa, gönlümde solmayan dalımsın benim. Yapraklarım gazel olsa dökülse, yine taze fidan dalımsın benim. Bozkır'ın en değerli mücevheri Neşet Ertaş.

Sevgili dinleyenler, Ahmet Yamacı'nın Satılmış Kılıç'tan derlediği Eskişehir yöresine ait türküyle Cengiz Özkan radyolarınızda. Dinleyeceğimiz Türkiye'ye gelince Halkalı Şeker, Şan Fıstık, Arpalar, Kara Kılçık, Eğer Beni Seversen, Al Bohçanı Yola Çık.

Sevgili dinleyenler, şimdiki durağımız Adıyaman. Sibel Pamuk, Emin Aldemir'in Ragıp Binzat'tan derlediği hareketli bir türküyle bizleri dostluğun ve kardeşliğin şehri Adıyaman'da keyifli bir gezintiye çıkaracak. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yârim geliyor, ince bellerim kırıldı.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programında türkülerle gezintimize devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Umuyoruz ve diliyoruz ki radyo başında türkülerimize eşlik ederken sizler de keyifli vakit geçiriyor ve türkülerimizden keyif alıyorsunuzdur. Her gün 14 haberleri sonrası bu frekansta TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programıyla sizlerle birlikteliğimiz devam edecek diyelim ve sıradaki türkümüzle birlikteliğimize devam edelim. Şimdi Sevcan Orhan'dan dinleteceğiz. Güzel bir türkü dinleyeceğiz. Adıyaman yöremize ait bu türkümüzü Emin Aldemir derlemiş. Söyle turnam diyor Sevcan Orhan.

Sevgili dinleyenler, TRT Kat Diyarbakır Radyosu yapımı Türkü Diyarı programının bugün de sonuna geldik. Yapımcımız Soner Emre'ydi, ana kumanda masasında teknik yönetmenimiz Mahmut Bayhan'dı. Mikrofonda ben Aslı Hocaoğlu, bir kez daha dilinizden ezgiler, yüreğinizden sevgi eksik olmasın diyoruz ve sizleri şimdi Turgut Moğolkanlı'dan alınan ve sanatçımız Gülenaz'ın seslendireceği Halaydayız Yan Yana, El Eleyiz Can Cana adlı türküyle baş başa bırakırken hoşça kalın, sevgiyle kalın diyoruz.

Karadeniz'den. Sesimizi ulaştırabildiğimiz herkese güzellikler dileyerek başlıyoruz Karadeniz'den programına. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızı Yiğit Yavuz hazırladı. Murat Çelik teknik yönetmenimiz, Serpil Aydemir bizlerle birlikte. Seza Turgut mikrofonda. Beraberliğimiz her zaman olduğu gibi 16'ya dek devam edecek. Birbirinden güzel yurt türkülerini dost diyarlardan sesler de taşıyarak sizlere aktarmaya çalışacağız. Güzel dakikalarımız olsun hepimiz için. Seyir halinde olanlar var. Yol açıklığı diliyorum onlara. Alın teri döken herkese de kolay gelsin. Ümit Tokcan'ın sesinden dinleyeceğimiz eserle yola çıkıyoruz. Giresun üstünde vapur bağırıyor.

Ünye'den çıktım da başım selamet, Ceviz Deresi'nde koptu kıyamet. Fethi Gencalioğlu'ndan alınan eseri dinleyeceğiz şimdi de. Coşkun Gök geliyor radyolarınıza.

Saatimiz 15.09. Karadeniz'den programının bu dakikalarında bir Gümüşhane yöresi türküsünü dinleyeceğiz. Alaaddin Bahçekapılı'dan alınan. Avluya bir kuş kondu, yeşil idi kanadı. Güzellerin içinde niye beni kınadı? Gülşen Kutlu'yu dinliyoruz.

kıpır kıpır bir eserle geldi radyolarınıza yine Sümer Ezgi. Hüseyin Aktekin'den alınan Denizli Acı Payam türküsünü dinledik sanatçının sesinden. Cemile'nin gezdiği dağlar meşeli. Şimdi de sözlerini Abdurrahim Karakoç'un yazdığı eserle Şükriye Tutkun radyolarınıza geliyor. Musa Eroğlu bestesi Mihriban diyoruz.

be felek, sana nettim neyledim, attın gurbet ele parelerimi. En sonunda beni sıladan ettin, yıktın mümkünümü çarelerini. Bekir Tektaş'tan alınan bu güzel Sivas Divriği türküsünü Mustafa Özarslan'ın sesinden dinliyoruz.

kamil olan kalmaz naçar. Gam yeme gönül, gam yeme. Kara gündür gelir geçer. Gam yeme gönül, gam yeme. Söz ve müziği Mahsuni Şerif'e ait bu eseri de Sabahat Akkiraz yorumlayacak.

Gürkan Özpeker'i dinledik Hasan Çıtak'tan alınan Artvin Yöresi türküsünde. Değerli dinleyenler, senden mene yar olmaz. Şimdi de bir Rize Yöresi türküsüne yol vereceğiz. İrfan Ruhi Eren'den alınan, Nursaç Doğan Işık söyleyecek. Asar dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere Tonya üstüme kalksa.

sular durulur derler, güzel sorulur derler. Yarı gönlünde ara, arayan bulur derler. Samsun Çarşamba'dayız. Arzu Akmeş'e geliyor radyolarınıza.

TRT Türkiye Anadolu Kuşağı'nın Trabzon durağındaki beraberliğimizin sonuna geldik. Bir türkülük vaktimiz kaldı. Yeni günde yine aynı saatte sizlerle birlikte olmak istiyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Hale Gür'ün sesinden dinleyeceğimiz eserle de huzurlarınızdan ayrılacağız. Kırıkkale Keskin türküsü Hacı Taşan'dan alınan Hale Gür'ün sesinde hayat bulacak. Giden ay tutulur mu? Esen kalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler sevgili dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Ben İmren Olgun. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine varılabilmesi için yasal düzenleme yapılmasının mecburi olduğunu belirtti. Çıkarılacak yasa müstakil ve geçici olacak, af niteliği olmayacak, dedi. Kurtulmuş, mesajlarını Norveç Parlamentosu Başkanı Mesut Garakini ile düzenlediği ortak basın toplantısında verdi. Pençekilit Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi. 22 Mayıs'ta askeri araç kazasında yaralanan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim dedi. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kırgız mevkidaşı Canbek Kubilayev'in

Başkanlığı'nda yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Hazar geçişle Doğu Batı Ortak Koridoru'yla ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. Ankara'da önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kritik NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü zirve öncesinde kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Operasyon Turkuaz adı verilen bu dev uygulamada çok katmanlı güvenlik senaryoları devreye sokuldu. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası sürüyor. 6. duruşma

Duruşma yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmada İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde başvurular bugün mesai bitiminde tamamlanacak. Hacı adayları işlemlerini e-devlet üzerinden gerçekleştirebilir. Jandarma Genel Komutanlığı personelin güvenliğini en üst seviyeye çıkaracak yerli ve milli bir yapay zeka teknolojisini hayata geçirdi. Kısa adı ASAS olan araç ve sürücü analiz sistemi jandarma araçlarındaki sürücü hatalarını en aza indiriyor. Sistem ani manevradan emniyet kemerine, sürüş esnasında telefon kullanımından yorgunluğa kadar her ihlali anında tespit ediyor. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlali trafik kazalarında beraberinde getirdi. Yurdun farklı bölgelerinde meydana gelen kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı. Bartın'ın Amasra ilçesinde özel maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti. Bilim insanları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 100 yıllık meteorolojik kayıtlarını değerlendirdi. Türkiye'nin 3 metropolinde de sıcaklıkların arttığı, soğuk hava dalgalarının da belirgin şekilde azaldığı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekecek. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak konusu. ABD Başkanı Donald Trump görüşmelerin Katar'ın başkenti Doha'da yapılacağını duyurdu. Tahran yönetimindense teknik görüşmelerin bu hafta yapılması beklenmiyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridini yine hedef aldı. Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar ve birçok nokta vuruldu. 8 Filistinli daha katledildi. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler. Saatimiz 16'yı 5 dakika geçiyor. TRT Türkü'de Akdeniz'in Renkleri başlıyor. Akdeniz, sevdayı da hasreti de en güzel Türkiye'ye döken yerdir. Torosların eteğinden sahile, bir limandan diğerine uzanan bu yolculukta kulağımız türkünün, gönlümüz sevdanın üstünde. Bugün programı sizin için Bilgehan Gödekli hazırladı. Teknik yönetimde Ersel Hüner, mikrofonda ben Hatice Aslan Arslan eşlik ediyoruz. Herkese güzel bir gün diliyoruz ve ilk türkümüzü Canan Başkaya'dan dinliyoruz. Bir güzelin hasretinden, ahından tutuştu her yanım, yandı ha yandı.

Yıldır Ayçılar'ın derlediği Salih Çamur'dan alınan Samsun türküsünü Hayal Haz Kendirci söylüyor. Evlerinin önü bir büyük orman.

0: TRT Türkü.
1: Saatimiz 16.43'ü gösteriyor. Akdeniz'in renkleri bir Isparta türküsüyle devam ediyor. Hanife Kılınç'tan alınan türküyü Nuri Esentürk'ün sesinden dinliyoruz. İncecik bulgur musun?

Akdeniz'in renklerinde size Ali Ercan'dan alınan Niğde türküsüyle veda edeceğiz değerli dinleyenler. Ali Çakar'ın sesinden dinliyoruz. Ereğli'den çıktı, sökün eyledi.

Değerli dinleyenler, bize ayrılan sürenin bugünlük sonuna geldik. Yapımda Bilgehan Gödekli, teknik yönetimde Ersel Hüner, mikrofonda ben Hatice Aslan Ersan, Antalya'dan eşlik ettik sizi. Türküler hayatınızda hep olsun dileklerimizle bugünlük huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yarın yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.

Merhaba sayın dinleyenler, bugün 30 Haziran Salı, saatler 17:01 geçiyor ve an itibarıyla da Çukurova'dan programı TRT Çukurova Radyosu stüdyolarında başladı. Hepiniz Çukurova'dan'a hoş geldiniz. Sayın dinleyenler, bugün Çukurova'danı sizin için Derya Çetin daha hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırıyor. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programımızın ilk türküsü Erzurum yöresinden bir türkü. Yavuz Değirmenci'nin yorumuyla dinliyoruz. Bade içerler nazına.

Değerli dinleyenler, saatler 17.10 geçiyor ve programımızda Malatya yöresinden bir türküyle devam ediyor. Gani Pekşan'ın Ali Rıza Pekşen'den derlediği türküyü Gülcan Kayaral söylüyor. Gidem dedim suna boylum ağladı.

0: TRT Türkü.
1: Sevgili dinleyenler, sıradaki türküyü Edibe Sulari'nin sesiyle dinliyoruz. Salın gel yanıma ey Selvi.

0: Çukurova'dan devam ediyor.
1: Sırada bir Kerkük türküsü var, Mehmet Özbek söylüyor. Ben seni severi, neçe gün, neçe ay, neçe ilde.

Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği bir Kerkük türküsünü sanatçımız Dünya Tekin okuyor. Kalenin dibinde bir taş olaydım.

0: TRT Türkü.
1: Aydın yöresinden bir türküyü Ulaş Kurtuluş Ünlü'nün sesiyle dinliyoruz. Çivril Köprüsü'nde atımı bağladım.

Sevgili dinleyenler, saatlerimiz 17.35'i gösteriyor. Sırada bir Rumeli türküsü var. Nihat Kaya'nın Hüseyin Yaltırık'tan derlediği türküyü Çimen İpekçi'nin sesiyle dinliyoruz. Çalın davulları çaydan aşağıya.

0: TRT Türkü.
1: Değerli dinleyenler, saatlerimiz 17.42'yi gösteriyor ve programımızda Adıyaman yöresinden bir türküyle devam ediyor. Aziz Çelik'ten Mehmet Sezgen'in derlediği türküyü Senem Akdemir okuyor. Eyvanına vardım, eyvanı çamur.

Reyhan Edişi Kırşehir yöresinden bir türküyle dinliyoruz. Neşet Ertaş'tan alınan bir türkü. O şirin sözlerine hayranım gözlerine.

Sayın dinleyenler, bugünlük de Çukurova'dan programının sonuna geldik. Bugün programı Derya Çetin de hazırladı. Teknik yönetimde Zafer Arzum sesimizi ulaştırdı. Ben de Muhammed Kalem. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel bir gün diliyoruz. Programın son türküsünü sanatçımız Gülşen Kutlu söylüyor. Gel kibarım, sen çiçeksin, ben arı, geceler oldu yarı. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın.

TRT Çukurova Radyosu sundu. Çukurova'dan.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çalışmalarına başkent Ankara'da devam ediyor. Erdoğan, Beştepe'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaya Kalas'la beraberindeki heyeti kabul etti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, genişlemeden sorumlu Avrupa Birliği Komiseri Marta Kos'la Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede vize muafiyeti ve gümrük birliğinin güncellenmesi konuları ele alındı. Bakan Bolat, Avrupa Birliği'nde 1 Temmuz'da başlayacak gümrük muafiyeti konusunda gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi. Ankara'da NATO zirvesi öncesinde güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Operasyon Turkuaz'la kent genelinde geniş kapsamlı uygulama başlattı. Başkentte bazı noktalarda görev alacak atlı birlikler sahaya indi, taksicilerde de NATO zirvesi için hummalı bir hazırlık var. Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu 7. kez toplanıyor. Toplantı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Kırgız mevkidaşı Cenbek Kulubayev'in eş başkanlığında yarın Ankara'da yapılacak. Toplantıda Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'yla ticaret ve bölgesel gelişmeler ele alınacak. CHP'nin 38. olağan kurultayına ilişkin ceza davası ise sürüyor. 6. duruşma yarın Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak. Duruşmada İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasında itirafçı olan Adem Soytekin'in tanık olarak dinlenmesi bekleniyor. 2027 yılı hac organizasyonu için ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinde başvurular bugün mesai bitiminde tamamlandı. Pençekilit Harekat Bölgesi'nden acı haber geldi. 22 Mayıs'ta askeri araç kazasında yaralanan ulaştırma uzman çavuş Abdurrahman Hilal şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler taziye mesajında kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim dedi. Bolu'da nilüfer çiçeğini koparanlar 700 bin lira ceza ödeyecek. Doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı ve Avant Gölü Milli Parkı'ndaki göllerde açan endemik tür korumaya alındı. Bölgede denetimler sıklaştırıldı. Bilim insanları Ankara, İstanbul ve İzmir'de 100 yıllık meteorolojik kayıtları değerlendirdi. Türkiye'nin 3 metropolinde de sıcaklıkların arttığı, soğuk hava dalgalarının da belirgin şekilde azaldığı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 yabancı oyuncu kuralında değişikliğe gidilmeyeceğini açıkladı. A takım listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde en az 4'ünün 1 Ocak 2003 veya sonrasında doğmuş olması gerekecek. Türkiye ile Katar arasındaki stratejik işbirliğine yeni bir boyut kazandırıldı. İki ülke arasında TürkSat ile Katar merkezli uydu şirketi Esayilsat arasında yeni bir uydu anlaşması imzalandı. ABD ile İran arasında varılan mutabakatın ardından teknik görüşmelerin olup olmayacağı merak ediliyor. Müzakere süreci için gözler Katar'ın başkenti Doha'da. Katar, ABD'nin özel temsilcisi ve Başkan Trump'ın damadının Doha'da Katar'la arabulucularla görüşeceğini duyurdu. İran'dan da arabulucu Katar'la yarın Doha'da görüşülmesi planlanıyor açıklaması geldi. Katliamcı İsrail ateşkese rağmen Gazze şeridini yine hedef aldı. Han Yunus kentinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar ve birçok nokta vuruldu. 8 Filistinli daha katledildi. Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 73.066'ya yükseldi. Avrupa'da kavurucu sıcak etkisini sürdürüyor. Aşırı sıcaklara bağlı can kaybı 1300'ü aştı. Yunanistan'da ise aşırı sıcaklar orman yangınlarına yol açtı. Lüks yaşamı ve sıkı güvenliği ile bilinen Monaco bombalı bir saldırıyla sarsıldı. Ukrayna doğumlu Güney Kıbrıs Rum yönetimi pasaportu taşıyan iş insanı Yermolayev ve ailesi saldırıda ağır yaralandı. Fransa'ya kaçtığı belirlenen saldırgansa aranıyor. Haberleri dinlediniz.

Türkü Sözlüğü. Abdastlık, geleneksel Türk mimarisinde evlerin avlusunda veya cami yakınlarında bulunan, ibadet öncesi abdest almak için özel olarak yapılmış, içinde su bardağı, ibrik gibi eşyaların yer aldığı küçük çeşmeli yer anlamına gelir. Halk edebiyatımızda ve türkülerimizde bu kavram genellikle köy hayatının günlük akışını, ev düzenini ve temizlik kültürünü yansıtmak amacıyla kullanılır. Türkülerde abdastlık, sevgilinin evini tasvir ederken ya da o evdeki yaşantıya dair ipuçları verilirken anlatılır. Ozanlar, günlük yaşamın bu çok sıradan ve doğal parçasını şiirsel bir anlatımla türkülere dahil ederler. Bugün çalacağımız Muğla yöresinden alınan hareketli türküde ise abdastlık, günlük köy yaşamının doğallığını ve samimiyetini anlatmak amacıyla kullanılmıştır. Abdastlığın çeşmesinden sızan suyun sesini ve serinliğini

Yaz sıcağında bostan arayan, hararetli konukların neşeli bir şekilde gelişini müjdeleyen bir türkü haline gelmiştir. Abdaslıktan su damlar, bostan derin adamlar.

Programı hazırlayan Seda Arslan Şavural, ses kayıtta Haldun Göktaş ve ben Leyla Köselerdi. Türkü sözlüğü sona erdi. Türkü sözlüğü.

Merhaba sevgili TRT Türkü dinleyenleri, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı programına efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, ton maisterimiz Güray Çiçek ve ben spikeriniz Murat Doğru. Evet, sizleri daha fazla bekletmeyelim. Yurdun dört bir yanından birbirinden güzel türküler dinleyeceğimiz programımızda hemen ilk türkümüze geçelim. Hava Karakaş'ın Gülizar Günay ve Binnaz Cabbar'dan derlediği Rumeli yöresine ait türküyü Havva Karakaş söylüyor. Hokka hokka lokumları yedirdim sana.

Evet sevgili dostlar, Rumeli yöresine ait bu güzel türküden sonra Büyük Usta Muzaffer Sarısöze'nin efendim Emin Barın'dan derlediği Bolu yöresine ait bir güzel türkü var sırada. Soner Özbilen söylüyor, Adayolu kestane dökülür tane tane.

Kıymetli dostlar, evet, çok güzel bir Bolu türküsü dinledik. Bir mideye uğrayalım istiyorum. Sabahat Aslı'nın Emin Aslan'dan derlediği Niğde yöresine ait türküyü Fatma Topçu'dan dinliyoruz. Çekin halay düzülsün, sürmeli gözler süzülsün.

Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncesi. Nerelerde mesken kurmuş gönlümün eğlencesi. Barın beyin nazlı yare, ayrılık son gecesi. Türkmen Doğu'nun Adnan Çilesiz'den derlediği Elazığ yöresine ait türküyü Esat Kabaklı'dan dinliyoruz.

TRT Ankara Radyosu'ndan yayınladığımız Türkü Akşamı efendim birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Şimdi ise Erol Parlak'ın Gülseher Parlak'tan derlediği Ağrı Eleşkirt yöresine ait türkü Tuncay Kemertaş söyleyecek. Küp kıran buz bağladı. Bu yıl ne tez bağladı.

Kıymetli TRT Türk'ü dinleyenleri, şimdi hep birlikte Kerkük yöresine uzanıyoruz. Mehmet Özbey'in Abdülvahap Said'den derlediği Kerkük yöresine ait türküyü Münevver Özdemir söylüyor. Beyaz gül, kırmızı gül.

Efendim sırada bir Erzincan Tercan türküsü var. Nida Tüfekçi'nin Aşık Daimi'den derlediği türkü Turhan Ataş, Hüseyin Özlük'ten dinliyoruz. Ey Şahin bakışlı.

Türkülerle ruhunu dinlendirmek isteyen Türk halk müziği sevenleri, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Türkü Akşamı birbirinden güzel türkülerle devam ediyor. Sivas Şarkışla yöresinden Aşık Veysel'in kaynaklık ettiği türküyü Gülcan Kaya'dan dinliyoruz. Esti bahariyeli karlar eridi, kubarmış dağlarda kar çiçekleri. Ahdettim yar ile kavlim var idi, birlikte dermede mor çiçekleri.

Efendim şimdi Malatya Arguvan'a gidiyoruz. Önceki türkümüz Sivas Şarkışlı'ydı. Hemen güneyine, Güneydoğu komşusuna şöyle bir uğrayalım. Ufuk Erbaş'ın Teslim Budak'tan derlediği Malatya Arguvan yöresine ait türküyü Mustafa Eke ve Müslüm Eke'den dinliyoruz. Malatya'nın eline serin dediler.

Efendim yaklaşık bir saattir süren türkülerle yaptığımız yolculuğumuzda müsaade ederseniz bir Rumeli'ye uzanalım, ardından İzmir ve Ankara yöresinden türkülerle devam edeceğiz. Ahmet Sezgin'in Süleyman Çakal'dan derlediği Rumeli yöresine ait türküyü Zeynep Cihan söylüyor. Şemsiyemin ucu kare, yok mu şu derdime çare?

Efendim, Muzaffer Sarı Sözen'in Ekrem Güyer'den derlediği İzmir yöresine ait türküyü Ulaş Kurtuluş Ünlü'den dinliyoruz. Uzun da kavak dalında sallanıyor.

Hocam sıradaki türkümüz her Türk halk müziği severin bildiği, eşlik edeceği türkülerden biri. Tabii şimdi merak ettiniz hangisi acaba? Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim. Yaz günü Temmuz'da sen terle, ben sileyim. Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği Kerkük yöresine ait türküyü Aysun Gültekin söylüyor.

Kara üzüm habbesi, gönlüm sevmez herkesi. Olursa o kız olsun, esmerler havardası. Melda duygulu söylüyor.

Kıymetli dostlar, şimdi ise Nida Tüfekçi'nin Abdülvahit Küzecioğlu'ndan derlediği Kerkük yöresine ait türküyü Orhan Hakalmaz'dan dinleyeceğiz. Hel hele verin geline, deste gül verin eline, altın kemer bağlamış gelin ince beline.

Efendim sıradaki iki türkümüzün yöresi Denizli Acıpayam'a ait. İlk türkümüz Acıpayam Kızılhisar köyünden. Nuri Esen Türk'ten dinleyeceğiz. Bülbül yuvan yıkıldı mı? Yavruların dökü

efendim ilk türküde anons etmiştik, Denizli Acıpayam'a ait iki türkümüz var diye. Birinci türkümüz Kızılhisar köyüne aitti. Şimdiki türkümüz Benlik köyüne ait. Evet, Yeşim Dağlı söylüyor. Tarlada bostanım var, terzide fistanım var. Vur davulcu davula, karşıda düşmanım var.

Vay bana, vaylar bana. Yıl oldu, aylar bana. Susadım, su isterim. Su vermez çaylar bana. Bedia Akartürk'ten dinliyoruz.

Efendim Türkü Akşamı programının son türküsüne geldik. Artık veda ediyoruz sizlere. Bir Neşet Ertaş türküsü gelecek. Mehmet Demirtaş'tan dinleyeceğiz. Halime Kız diyecek. Evet kıymetli dinleyenler, yurdun dört bir yanından birbirinden güzel türküler dinlediğiniz Türkü Akşamı programının maalesef sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek ümidiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken efendim her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Hoşça kalın, TRT Türkü'de kalın, türkülerle kalın.

TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'ndan Radyo Sanatçıları Konseri'nden herkese merhaba değerli dinleyiciler. Program yapımcımız Seda Arslan, Şavural Tonmeisterimiz Burçin Aktürk'ün, ben Çağatay Sevdi, koromuzun şefi Ali Çakar ve yönetimindeki saz sanatçılarımız da efendim. Bağlamalarda saz grup şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel ve Anıl Ar. Nefesli sazlarda Halil Çok Yürekli, Kabak Kemane'de Talha Acar, Tar'da Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdoğan, basta Olgun Kılıç. Değerli dinleyiciler, programımıza birbirine bağlı iki türküyle başlayacağız. Önce Mehmet Özbey'in Şanlıurfa yöresinden derlediği Alaydım Elin Elime türküsünü, ardından bağlı olarak yine Şanlıurfa yöresinden Bakın Yurtsever'in Garip Bir Kuştu Gönlüm türküsünü dinleyeceğiz ve mikrofonda radyomuzun erkek sesleri olacak.

Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Çok güzel bir açılış yaptık değerli dinleyiciler. Radyo Sanatçıları konserimize İzmir'den devam ediyoruz ve Selcan Kökçen Şahin geliyor mikrofonun başına. Hamdi Özbay'ın Çağdan Yektaş ve Hayati Ürgüp'ten derlediği türküyü seslendirecek sizler için. Çaya iner ağlarım, çay da balık avlarım.

Teşekkür ediyoruz efendim Selcan Kökçen Şahin'e ve tabii ki bırakmıyoruz, bir eserle daha seslenecek sizlere. Saniye Can ve Refia Berakcan'dan alınan türküyü seslendirecek. Annem entari almış, siyah dalları varmış.

Teşekkür ediyoruz efendim Selcan Kökçen Şahin'e, ağzına yüreğine sağlık ve tabii ki saz sanatçılarımızın da efendim. Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Burdur'a doğru gidiyoruz. Ethem Kaya'yla bizlere Feracemi Al isterim diyecek.

Efendim ağzınıza yüreğinize sağlık. Ethem Kaya'yı bırakmıyoruz, devam ediyoruz kendisiyle. Çoğumuzun eşlik edebileceği bir türküyle devam edeceğiz efendim. Emel Taşçıoğlu'nun Ali Rıza Güney'den derlediği türküyü seslendirecek sizler için Ethem Kaya. Su gelir bulanarak bahçeye.

Teşekkür ediyoruz efendim Ethem Kaya'ya, sağ olsun, var olsun, yüreğine sağlık. Ve devam edeceğiz. Emre Kızıl geliyor efendim mikrofonun başına. Mehmet Erenler'in Abbas Özden Tokat yöresinden derlediği türküyü seslendirecek sizler için. El Çek Tabip Sinem Üstesinden Sen Benim Derdimi Bilmezsin.

Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Emre Kızıl'dan dinledik değerli dinleyiciler. Tabii ki bırakmıyoruz. Bir türküyle daha seslenecek sizlere. Radyo Sanatçıları konserimizde efendim İzmir'den. Ve bu sefer...

Teşekkür ediyoruz efendim. Saz ve ses sanatçımız Emre Kızıl'a, saz sanatçılarımıza ayrı, ses sanatçılarımıza ayrı teşekkür ediyoruz. Ellerine, yüreklerine sağlık. Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Hakan Ünal geliyor mikrofonun başına. Kırşehir yöresinden Neşet Ertaş.

Teşekkür ediyoruz efendim Hakan Ünal'a ve tabii ki bağlamasıyla açış yapan, güzel açış yapan Halil Demirler'e de teşekkür ediyoruz efendim. Yüreğinize sağlık ve devam ediyoruz. Neşet Ertaş'tan alınan bir türkü daha geliyor sırada, yine Hakan Ünal'ın sesinden. Sevda gitmiyor serde.

Teşekkür ediyoruz efendim Hakan Ünal'a ve Asilhan Doğan geliyor mikrofonun başına. Yine Neşet Ertaş'tan olan bir türküyle seslenecek sizlere. Dağlar başı karlı olur, aşıklar efkarlı olur.

Teşekkür ediyoruz değerli dinleyiciler. Asilhan Doğan'a o güzel sesiyle ulaştı sizlere. Birbirinden güzel türküleri seslendirdik sizler için. TRT İzmir Radyosu Yılmaz İpek Stüdyosu'nda radyo sanatçıları konseri programıyla huzurlarınızdaydık. Ve biz yavaş yavaş aranızdan ayrılıyoruz değerli dinleyiciler. Son eserimizde sanatçılarımızla sizlere veda edeceğiz. Program yapımcımız Seda Arslan Şavuraldı. Ton Meister'imiz Burçin Aktürk'ündü bu akşam ve ben Çağatay Seydi ile birlikteydiniz. Koromuzun şefi Ali Çakar'dı ve şefimizin yönetimindeki saz sanatçılarımız da bağlamalarda saz grubu şefimiz Halil Demirler, Murat Tezcan Ün, Gürhan Yüksel ve Anıl Ar vardı. Teşekkür ediyoruz kendilerine ve nefesli sazlarda Halil çok yürekli eşlik etti bize bu akşam ve Kabak Kemane'de Talha Acar Efendim bizlere eşlik etti. Tar'da Ali Özkan Özcan, ritim sazlarda Gökhan Mert Erol ve Hüseyin Özdağan vardı ve Bas'ta da Olgun Kılıç vardı. Bu akşam değerli dinleyiciler sizlere güzel bir konser bırakmanın mutluluğuyla biz aranızdan ayrılıyoruz. Son eserimizde sizlere sesleneceğiz. Koromuzun sesinden bir türküyle veda edeceğiz sizlere ve diyeceğiz ki en tarihi ala benziyor diyeceğiz. Haftaya görüşünceye dek hoşça kalın, türküyle kalın.

0: Kıymetli TRT Türkü dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türk Evi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu güzel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu, Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş
1: ve ben Zafer Albayrak bir saat boyunca gönlümüzden kopan ezgilerle sizlerle olacağız. Efendim, her zaman onların isimlerini söylemekten gurur duyduğum saz sanatçısı arkadaşlarım: bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli Ferhat Erdem, ritim sazda Cemal Özkısıltaş, klasik gitar Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimiz, bir de tabii ki de bu güzel ekibi anmaktan dolayı biz çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tomaisterimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz ise Osman Ateş. Bugün birbirinden güzel türküler hazırladık. Gönlümüzden ne geçtiyse onları seslendireceğiz. Zafer abicim, ben şeyi fark ettim bugün. Türkiye programında hiç aileme teşekkür etmemişim. Bugün de ailemle birlikteydik. Onlara şöyle kısacık bir veda ettim. İzmit'e gittiler, şu anda yoldalar ve bizi dinliyorlar. Babacığım Muhittin Ediş'e, kız kardeşim, erkek kardeşim, damadımız ve geleceğin müzisyeni olacağına inandığım Fatma Aslan hanımefendiye buradan selamlarımı gönderiyorum ve bizi dinleyen, yolculuk yapan herkese saygılar, sevgiler efendim.
1: Efendim, biz de Türkiye'vi orkestrası ve solisti Zafer Albay olarak biz de buradan selamlarımızı gönderelim. Allah yollarını açık etsin, güle güle evlerine varsınlar.
0: Varsınlar
1: diyorum.
0: Ve yine gelsinler bize. Efendim, ilk önce Erzincan türküsü seslendireceğiz. Şu benim divane gönlüm diyeceğiz. Hemen ardından Sivas. Mecnun'um, Leyla'mı gördüm. Aşık Veysel Usta'ya.
1: Evet, çıkıyor. Reyhan Ediş'in o güzel sesinden dinliyorsunuz.
0: Teşekkür
1: efendim.
0: Teşekkür ederiz abim. Buyurunuz.

0: Evet, çok severim Mecnun. Leyla'mı gördüm. Reyhancığım, sen de o güzel nefesinle
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Türküyü sevenler mutlaka, onlar da çok iyi hissetti bence.
1: Kesinlikle.
0: Ve sevgili öyle. Orkestramız, iyi ki varsınız.
1: Evet. Ve bugün abimiz, kıymetli ustamız da burada. Ferhat Erdem de burada bizimle. Ona da çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğu için.
0: Yani
1: teşekkür ederiz.
0: Ferhat abi bizim hep, yani yıllar öncesine dayanır böyle tanışıklığımız. Hem bir abidir, hem bir öğretmendir. Yani karşısındaki kişi hiçbir zaman kırdığını hiç görmedim ben bu zamana kadar. Hep böyle yapıcı eleştiriler. Ve Ferhat Erdem yani gerçekten bizim ülkemize gelmiş çok önemli müzisyenlerden bir tanesi. Çünkü yurdumuzu yurt dışında da çok güzel temsil ediyor.
1: Evet, kesinlikle
0: yani,
1: öyle.
0: Yani Sipsi denildiği zaman direkt akla gelen tek isimdir.
1: Aynı zamanda ekipte, o projede Cemal Özkızıltaş da var. Değil mi? Evet, böyle usta isimlerle birlikte.

0: çalışıyor olmak yani benim için de çok kıymetli. Abim de çok haklı. Siz yıllardır tanıyorsunuz ama ben 11 yıldır tanıyorum bu iki ustayı da. Kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Onlarla çalışınca ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Usta isimleri bırakıyoruz kendimizi. Açıkçası ferah ferah Türkçe okuyoruz bizler de. Okumaya çalışıyoruz. Tabii duygusal bir iş yapıyoruz. Bir yerde hata yaptığımız zaman eminim ki beni orada o sahnede ya da o icadı kurtaracağına inandığımız müzisyenlerden. Bu açıdan kurum adına da çok mutluyum. Kendi adıma da mutluyum. Bir de cesaretlendiren müzisyenlerden bir tanesi. Bizim şöyle kısacık bir vaktimiz oldu yarım saat kadar. Zafer abimle birlikte. Ferhat abimizle de böyle hocamız ustamızla birlikte de bir konuşma bir sohbet edebilme şansımız oldu. Orada da söyledik. Bizi cesaretlendiren büyüklerimizden biridir. Kendimi çok şanslı hissediyorum bu açıdan.
1: Ya şimdi bir de şöyle söylemek lazım. Ya artık teknoloji ilerliyor ya. Çok iyi müzisyenler zaten hani çıkıyor.
0: Tabii kesinlikle olsun.
1: Yani boynuz kulağa geçiyor kesinlikle.
0: Evet.
1: O kadar güzel müzisyenler yetişmeye başladı ki. Ama yani hem güzel müzisyen olup iyi müzisyen olup hem de böyle gönlü güzel olabilmek çok zor.
0: Zaten orada,
1: işte evet, Ferhat abimiz.
0: Diğerinden ayrıştıran, müzisyenleri diğerinden ayrıştıran bu. Bence de çok güzel yetenekli müzisyenler yetişiyor. İyi kötü bu civarda müzikle ilgilenen isimlere şahit oluyoruz. Ama gönlü gerçekten bu müzik için atan insanlar mı ya da öyle olacak mı ya da yolda onlar da ne görecek de sonra değişecek bilmiyoruz. İşte tam da karşılığını bulmuş isimlerle birlikteyiz biz bugün ve tabii ki de diğer usta sanatçı arkadaşlarımız.
2: Ben de onlardan kısacık söyleyeyim. Gökhan da, Cemal de bizim son dönemlerde, sizler zaten öyle, radyomuza giren ve gerçekten koku bırakabilecek insanlar. Yani bu yurt geleneksel kültüre katkı koyabilecek estromanist arkadaşlarımız. Gurur duyduğum diğer arkadaşlarım da var. Çok gerçekten sadece öyle. Bugün böyle olduğu için.
0: Evet,
2: benim hakkımda söyledikleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Beraber birlikte müzik yapmak, birlikte gönlümüzü koymak beni de çok mutlu ediyor. İkiniz de çok kıymetlisiniz.
0: Çok
2: avızınız daim olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bir de tabii ki de.
1: İyi ikimiz.
0: Evet, bir de tabii TRT kurumunda birlikte çalışıyoruz. Ama bize her zaman destek olan ve belki birçok kurumun içinde birçok alanda birlikte çalışamadığım ve bunun açıkçası üzgünlüğünü yaşadığım iki isim daha var bizim kurumumuzda. Yıllarca emek vermiş, belki ben 11 yıllık buradayım ama benden daha fazla emek vermiş iki isim daha var burada. Evet. Klasik gitarda Sinan Kızılgöz abimiz, bas gitarda güzel kardeşim Özgün Eroğlu. Onlar da bizimle birlikte ve bizim bütün TRT kurumunun programlarında hepimizin yüz akı. Biz onlara, onlar bize destek. Çok teşekkür ediyoruz onlara da efendim. Abicim evet, artık
1: evet, Türkiye bir devam ediyor efendim. Evet. Köprüden gelin geçecek, hemen arkasından da Ayaş yollarında kervanın mı var diyeceğiz.
0: Evet, bekliyoruz, buyurunuz.

0: Eminim tabii orkestramızın da sazlarına.
1: Kesinlikle sağlık. Öyle. Yani her zaman söylüyorum, belki de niye bu kadar çok tekrar diyor diyecek ama bazıları. Evet. Ya efendim, yani güzel müzik güzel müzisyenlerle oluyor.
0: Net.
1: Kesinlikle.
0: Asla ardı arkası farklı olamaz. Öyle değil mi Özgün?
2: Biz de aynı şekilde zevk alıp.
0: Özgüncüğüm sen de zaten bizi öv diye. Özgün oradan sadece bizi dinliyor abi.
1: Ya bu şöyle de bir durum var. Yani uzun süre bir arada çalışmak o müziği geliştiriyor. Evet. Yani sazlar solistin ne yapacağını biliyor. Veyahut işte solist de sazların ne yapacağını bildiğinde ortaya güzel şeyler çıkıyor. Tabii ki birbirinden iyi müzisyenleri bir araya topla. Bir oradan günde zaten. Yani bir anda bir araya gelsinler, belki o kadar güzel şeyler çıkmayabilir. Ama zaman da bence müziğe ilaç. Yani evet. Zamanla oturan bir şey yani bu.
0: Evet, ortamda aynı müzisyenlerle sıkça müzik yapmanın etkisi.
1: Evet. Yani hatta biz bugünkü program bittikten sonra gitmiyoruz. Sabaha kadar yine devam edelim. Biz biraz daha pekiştirelim diyorum.
0: Öyle mi diyorsun abi?
1: Evet efendim, Reyhan Ediş'ten iki güzel türkü dinleyeceğiz şimdi.
0: Teşekkür ederiz efendim. İlk önce Sivas. Sivas diyorum. Bu aralar biraz Sivas...
1: Vallahi bak ben Sivas'ı bıraktım yani. Bak görüyorsunuz Ankara, Kırıkkale. Bak birazdan da göreceksiniz zaten repertuarı. Evet. Biraz uzaklaşayım dedim. Yani
0: evet
1: Sivas'ta.
0: Ben de biraz senden aldım abiciğim. Hemen ardından bir Tokat türküsüyle dinleyenlerimizin huzurunda olacağız.
1: Kıratın yanında duran demişler.
0: Değil mi abiciğim? Bir,
1: evet, atasözü var efendim. Teşekkür ederim.
0: Ne demek abiciğim, tabii ki.
1: Ya buyurun. Huyundan ya suyundan Reyhan Ediş'e.

0: Evet, ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyor bütün Türkiye'vi dinleyiciler efendim.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Onlar da bizleri dinlediği için. Saz sanatçı dostlarımıza da keza yine teşekkür ederim.
0: Evet, mümkün olduğu kadar fazla türkü söyleyelim.
1: Buyur abicim.
0: Hemen ben Kayseri'ye gidiyorum. Aşağıdan gelir Hozalı gelin. Hemen arkasından da yine Orta Anadolu'nun nar ağacı narsız olur mu? Yiğit olan yarsız olur mu?
1: Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına gönlüne sağlık abicim.
2: Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Evet. Biraz böyle sesim yorgun ama buğulu geliyor. Ama bu aralar buğulu sesleri daha çok beğeniyorlar yani.
1: Öyle mi dinleyiciler?
2: Evet, bakıyorum böyle YouTube'da ne kadar buğulu ses varsa ya onunla çok tıklanıyor. Ben de işte onlara özenerek ama biraz buğulu.
1: Biz biliyoruz
2: buğulu ki söyleyeceğim bundan sonra.
1: Sosyal medyadaki viral olan insanların aslında gerçeklikle pek bir alakası olmadığını da biliyoruz değil mi abicim?
2: Evet ya, bu ara biraz tabii hava değişimi çok hızlı oldu. Çok aşırı böyle sıcaklar geldi. Terliyoruz tabii, ona da uyum sağlayamadık herhalde. Biraz ses kısıldı ama
1: biz seni her halinle seviyoruz ve beğeniyoruz abicim.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet, şimdi ben bir iki türkü seslendirmek istiyorum. Zamanımız da daralıyor gibi. Çamlar Altına diyeceğiz. Hemen ardından da İlvi Hanım diyelim mi?
2: Evet, Çorum türküsü.
1: Evet. Değil mi? Ben de biraz İç Anadolu'ya doğru.
2: Artık gel yani.
1: Geldim, evet.
2: Bak ben biraz önce dayanamadım ama. Sivas deyince hemen geldim, eşlik ettim sana.
1: Evet ya. Çok teşekkür ederim abicim bu arada.
2: Reyhan Ediş ve o güzel sesi sizlerle efendim.

0: Efendim, alkışların en büyüğü sizlere gelsin. Bravo. Eminim ki radyo başında bizi dinleyenler de alkışladılar şu anda.
1: Burada ne yaptıysak herkes içinden geldiği gibi yaptı. Hiç provada böyle şeyler yoktu.
0: Var
1: Gökhan
0: yani
1: Karakaya
0: ve kıymetli saçları. Evet, orkestra coştu bence.
1: Coştu değil mi?
0: Önce Gökhan'la başladı. Gökhan dedi herhalde şey böyle bir tepki gösterdi böyle. Yani işte beni neden övmediniz gibi. Yani beni kimsenin övmesine gerek yok kardeşim. Ben onu bağlamayı çalarak zaten övdürürüm demek istedi herhalde. Kardeşim sen... Ama vallahi muhteşem dediniz. Bravo.
1: Emeğinize, yüreğinize sağlık, hakikaten öyleydi.
0: Evet, böyle bir sessizlik oldu. Efendim, Türkiye'vi devam ediyor. İki tane güzel türkü seslendireceğim ama yani programı şimdiden son konuşmasını yapalım mı, yoksa benim türküler bittikten sonra güzel bir konuşmayla mı bitirelim? Ne
1: bence
0: dersiniz?
1: Türküyle bitirelim, değil mi?
0: Türküyle mi bitirelim?
1: Evet, türküyle bitirelim diyor Gökhan Bey. Gökhan Karakaya. Şimdi türküyle
0: efendim,
1: diyoruz ya.
0: Efendim, o zaman gel seninle beraber şu türküyü seslendirelim önce bir. Gide gide bir söğüde dayandım. O söğüdün allarına boyandım. Evet, gel beraber söyleyelim.
1: Ev derken gerçekten tam ev gibi. İnanın biz bu türkünün provasını da birlikte yapmadık efendim.
0: Evet, kesinlikle.
1: Tamam artık.
0: Prova yapmaya gerek var mı Reyhan'cığım?
1: İnşallah yoktur. Bakalım şimdi ne olacak.
0: Evet, bak, provasız olan...
1: kesinlikle daha duygulu
0: yani
1: oluyor. Yani
0: türküler, şarkılar daha güzel oluyor. Bak deneyeceğiz, bak göreceksiniz.
1: Haydi
0: efendim.
1: Bakalım.
0: Siz de bize hak vereceksiniz şimdi Türkiye'vi dinleyicileri. Gide gide bir söğüde dayandım. Hemen arkasından da kurban olan ben o kaşı karaya.
1: Haydi bakalım.
0: Diyarbakır'a gideceğiz efendim.

Türkiye'vi programımızın sonuna geldik. Son türkümüzü Zafer Albayrak seslendiriyor. Bugün ekibimizde bulunan saz sanatçı ustalarımız: bağlamada Gökhan Karakaya, nefesi sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu. Yapım ve yayın ekibimizde yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tomaşlarımız Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz ise Osman Ateş. Zafer Albayrak ve ben Reyhan Ediş. Bir diğer Türkiye programında görüşünceye dek türkülerle kalın diyoruz. Hoşçakalın efendim.

Gönülden gönüle bir merhabadır bizim türküler. Bazen de bir elvedadır. Hasrettir, özlemdir, vuslattır. Katar katar yol, kanat kanat gökyüzüdür. Yare sen.

adında tel tel sevdadır. O turnalar ki dağlarda bizi bekler, bizden ötelere bir hasret, bir selam ciğerimizden bir ah alıp götürürler. Türkülerin yaşandığı her yerde biz varız. Selamımız olur, sevdamız olur, acımız olur, biz olur türküler. Bize bizden ve gönülden gönüle bir yol olur türküler.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir hafta aranın ardından radyomuz TRT Türkü'den ve TRT İstanbul Radyo Stüdyolarından sizlere ulaşan Yadigar programımız ile gönül dolusu sevgi ve saygılarımızla selamlıyoruz sizleri. Bir saat boyunca gönlümüzden gelenlerle birlikte geleneğimizin en soylu dili türkülerimiz sizlere ulaşacak bugün de. Tüm ekibimizin emeğiyle birlikte. Programımız Çorum yöremizden, Ali Ceyiz'den alınan bir ağıt ile başladı. Hem okudum hem de yazdım, yalan dünya senden bezdim. Dağlar koyağını gezdim, yiten yavru bulunur mu dedik. Yadigar'ı TRT İstanbul Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçıları ile ve türküler sizlere onların duygularıyla da ulaşacak. Grup şefimiz Maybala Band'a Zafer Taş'tan eşlik ediyor. Bağlamalarda sevgili Ayhan Aydın, Erkan Akalın, Burak Aykaç, Basta Emrah Günaydın, Kemane'de Burhan Elmas, Ritim'de Can Akın. Sesimizi sizlere kıymetli ton masterimiz ve değerli büyüğümüz Süleyman Nazif İlter ulaştırıyor. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı sizler için hazırlayan ve sunan ben Adile Kurt Karatepe ile Yadigar Anadolu'nun sesi türkülerle devam ediyor.

Seher de bir bağa gireriz. Sen ağlama, ben ağlayayım der bir sevdiğimiz. Ötme bülbül ötme, sen değil bağım der bir başkası. Feryadımızı duyan, ne feryat edersin divane bülbül diye sorgular bizi. Oysa bizim işimiz bağ gezmektir. Göğsümüz hep aldır, yara yaradır bizim. Gül ile dostluğumuz bakidir ama yine de sorarlar, bülbül güle mi geldin diye. Bazen gülümüz kurur, bazen güle düşer de ölmeyiz. Ama keşke bizi gülle vurmasalar. Gül ağlarsa biz de ağlarız çünkü.

Sevgili Yadigar dinleyenleri, Sivas yöremizden Aşık Veysel ustamızdan Muzaffer Sarı Sözen tarafından derlenen türkümüzü dinlediniz. Ne ötersin dertli dertli, dayanamam zara bülbül, hem dertliyim hem firkaçli, yakma beni nara bülbül diyerek

Aşın gül ile bülbülün sevdası üzerinden kelamına, meramına ses olduk. Ardından Zaralı Halil Söyler'den Kubilay Dökmetaş'ın derlediği bir yıldız çeşitlemesi geldi dile. Kara ola böyle yazı, yüreğime vurdu sızı. Evde ağlar köylü kızı, yıldız, yıldız dedik. Ve yine Sivas yöremizden Halil Söyler'den bir sevda türküsü geldi. Mikrofonlardan sizin gönüllerinize. Tevekte üzüm kara, salkımı düzüm kara. Ben yare gidemiyorum, elim boş yüzüm kara. Yadigar şimdi radyomuz TRT Türkü'den Anadolu'yu mayalayan aşıklarımızı andığımız bölümümüze devam ediyor. Merzifon aşıklarından Aşık Musa Aslan'ı mihman edelim gönüllerde.

Aslen Ardahanlı olan aşık Musa Aslan, 93 Harbi olarak bilinen savaş nedeniyle Ardahan'dan göç ederek Şarkışla'ya bağlı Höyük köyüne yerleşir. Aşık Musa, Hicri takvime göre 1298, Miladi takvime göre 1881 yılında doğmuştur. Ancak mezar taşında 1873 yazmaktadır. Annesi Aşık Suna Mahlası ile bir hak aşığıdır. Aşık Musa Aslan 1925 yılında Şarkışla'dan Merzifon'a taşınmıştır. Burada birçok aşığın bağlı olduğu Aşık Kul Fakire muhip olur. Esas üstadı ve bağlı olduğu yol dedesi Abbas Ağa'dır. Hacı Bektaş dergahına bağlıdır. Aşık Musa Aslan'ın Şarkışla'da yaşadığı dönemde Aşık Veysel'i etkilediği, Veysel'in yetişmesinde katkıları olduğu söylenir. Veysel'in Amasya'ya bir gelişinde Aşık Musa Aslan'a ustam, hocam diye hitap ettiği ve etrafındakilere ondan nasıl etkilendiğini anlattığı söylenir. Bahçeye getirdi bir canan bizi, dembedem karşıma gelen bülbül, felek şad olacak günüm görmedim, gökyüzünde bölük bölük turnalar gibi pek çok türkümüzün Aşık Musa Aslan'ın gönül tezgahından ilmek ilmek dokunduğunu biliriz. Kendisinden derlenen 21 adet türkümüz vardır ve Aşık Musa Aslan 1961 yılında bu dünyadan göç eylemiştir. Şimdi saygı, minnet ve rahmetle yad ediyoruz. Ve bir türkümüz yadigarda Aşık Musa Aslan'dan dile geliyor. Felek şad olacak günün görmedim. Garip gönlüm bir efkara düşürdün. El uzatıp gonca gülün dermedim. Bülbül gibi intizara düşürdün.

Yağmur yağmur yağarız yeryüzüne, dağ taş ayırt etmeden. Biz yağmakla yükümlüyüz çünkü. Bir dağın ağacı oluruz bazen, yerden göğe doğru uzar gideriz. Gölgemiz, meyvemiz, dallarımız hep birilerine ilaç, sığınak olur. Bir ozan oluruz sonra. İçimizden geçenleri, doğru bildiklerimizi tel tel, name name söyleriz yeryüzüne. Söylediklerimiz kulağı gönlü olan herkesindir. Yaradılanı yaradandan ötürü

severiz. Dertleniriz, inileriz. Derdim bana derman imiş diye avazımızı gök kubbeye salar geçeriz.

Sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli saz sanatçılarımızın da duygularıyla Yunus'tan bir türkümüz geldi dile. Benim adım Dertli Dolap, suyum akar yalap yalap. Böyle emreylemiş çalap, derdim vardır inilerim. Ardından Erzurum yöremizden Muharrem Akkuş'tan Nida Tüfekçi'nin derlediği Bu Tepe Pullu Tepe adlı sevda türkümüz ve Aşık Daimi'den sözleri Nesimi'ye ait Bugün Ben Güzele Vardım, Güzel Cemalin Güldür Gül adlı türkülerimizi siz kıymetli dinleyenlerimiz için seslendirdik. Ve bir yadigarın daha sonlarına gelirken Anadolu'nun engin gönüllü insanının yanıp da yaktığı türkülerimizle sizlere duygularımız ulaştı efendim. Grup şefimiz Zafer Taş'tan eşlik ettiler bugün. Bağlamalarda sevgili Ayhan Aydın, Erkan Akalın ve Burak Aykaç. Basta Emrah Günaydın, kemanede Burhan Elmas, ritimde Can Akın. Ve sesimizi sizlere kıymetli büyüğümüz, değerli tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter ulaştırdı. Yayın yapım yardımcım sevgili Ahmet Şenses ve programı hazırlayan sunan ben Adile Kurtkaratepe, sizlere Giresun yöremizden Bicoğlu Osman'dan alınan Giresun karşılamamızla veda ediyoruz. Haftaya görüşünceye dek her şey gönlünüzce ve tüm güzellikler sizlerle olsun efendim. Allah'a ısmarladık.

TRT Türkü'de Çukurova'dan Sesler programıyla bu hafta da sizlerleyiz. Çukurova'dan seslerle Akdeniz ve Toros dağları arasında konumlanmış Çukurova bölgesinin zengin halk müziği kültürünü, kaynak kişileri, sanatçıları ve müzisyenleriyle birlikte yöresel eserleriyle radyolarınıza taşıyoruz. Programı hazırlayan Mert Şahin, teknik yapımda Hamdi Alıcı ve spikeriniz ben Ece Akyüz, sizleri TRT Çukurova Radyosu stüdyolarından selamlıyoruz. Şimdi sözü program yapımcımız Mert Şahin'e ve haftanın konuğuna bırakıyoruz.

0: Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu haftaki konuğu Adana'nın Tufanbeyli ilçesinden Türk Halk Müziği icracısı Sayın Mutlu Ayaz. Efendim hoş geldiniz stüdyomuza.
1: Hoş bulduk, çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun.
0: Evet, bugün Mutlu Ayaz birbirinden değerli türküler seslendirecek bağlamasıyla. Ama öncesinde kısaca sizi tanıyabilir miyiz Sayın Mutlu
1: Ayaz? Tabii ki, tabii ki Mert kardeşim. Mutlu Ayaz, aslen Tunceliyim, doğma büyüme Tufanbeyliyim. Evliyim. 7 yaşında bir kızım var.
0: Allah bağışlasın.
1: Çok teşekkür ederim Cem'i cümlemizinkini. Aynı zamanda üniversite okuyorum. Profesyonel şekilde sahnelerim var. Projelerimiz var. Müzikle ilgili elimizden geldiğince ustalarımızın eserleriyle, ustalarımızın bıraktıklarıyla biz de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Kendi adıma koskoca bir deryada müzik adına bir damla olmaya gayret gösteriyorum.
0: Size başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: İlk olarak hangi eseri dinleyeceğiz sizden?
1: İlk olarak Adana'nın halk ozanı Devran Baba'dan bir eser, 20 sene gurbet kahrı az mıdır? Onu seslendireceğim dilim döndüğünce.
0: Buyurun efendim.
1: Teşekkür ediyorum.

0: Sayın Mutlu Ayaz, yüreğinize gönlünüze sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Dilimiz döndüğünce okumaya çalıştık, yüreklere dokunmaya çalıştık. Devran Baba'ya da rahmet diliyoruz. Bıraktığı eserler için de minnettarız. Mekanı cennet olsun diyoruz.
0: Evet, bu güzel eserle Aşık Devran Baba'yı rahmetle anmış olduk. Sayın Mutlu Ayaz, müziğe nasıl başladınız?
1: Müziğe telleri olmayan bir sazla başladık, hevesle başladık. Babamın sesi rahmetlik Mahsuni Şerif'in sesi gibidir. Annemin sesi Sabahat Akiraz'ın sesi gibidir. Hep onların söylediği türkülerle heveslendim. İşte bağlamayı elime almaya başladım. Böyle küçük küçük sanki çalıyormuşum gibi yaptım.
0: Evet.
1: Ustaları, aşıkları zaten dinliyordum. Zaten içimde böyle gönlümde kaynayan bir türkü sevdası vardı. Ortaokuldan sonra babam inşaat işçisiydi. İstanbul'da bana bir saz getirdi. Saza öyle hevesliydim ki İlk getirdiği ilk hafta kendi başıma türkü çıkarmaya başladım. Serüven öyle başladı. Afyon'da ilk üniversitemde ufak ufak sahnelerim olmaya başladı. Akabinde de böyle geldi. Ondan sonra İstanbul'da bir dönem sahne aldım. Adana'da yıllardır sahne alıyorum. Şimdi de Osmaniye'de müzik bölümü öğrencisiyim. Üçüncü sınıfa geçtim.
0: Evet, aynı zamanda eğitim hayatınızı da sürdürüyorsunuz.
1: Evet, şu anda dördüncü üniversitemi okuyorum. Dördüncü üniversitemde müzik bölümü hep içimde kalmıştı. Şu anda üçüncü sınıf öğrencisiyim, müzik bölümü. Bir yandan da eğitim anlamında kendimi yetiştirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi deryada bir damla su olmaya çalışıyorum. Gayretim, mücadelem bu ustaların izinde.
0: Ne mutlu size. Şimdi yine müzikle aralayalım sohbetimizi. Şimdi hangi eseri dinleyeceğiz?
1: Okuyacağım bu eser de Çukurova bölgesinin yine kıymetli aşıklarından, ozanlarından Aşık Feymani'nin eseri Ahu Gözlüm Tut Elimden. Dilim döndüğünce icra etmeye çalışacağım. Buradan da saygılarımızı, hürmetlerimizi gönderiyoruz.
0: Evet, kendisini buradan selamlıyoruz. Ve bu güzel eseri Mutlu Ayaz'ın sazı ve sözünden dinliyoruz şimdi.

0: Çok teşekkür ediyoruz bu güzel eser için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Dinleyecek olanların da dinleyen yüreklerine sağlık diyorum.
0: Evet, küçük yaşta bağlamayla tanıştınız.
1: Evet.
0: Çalmaya başladınız. Etkin anlamda müzikal serüveniniz nasıl başladı?
1: Serüvenim Afyon'da bir kafede başladı. Şöyle, kafede ben garsonluk yapıyordum. O gün de nöbetçiydim. Erken gelmem gerekiyordu. Erkenden geldim, bulaşıkları yıkadım, hazırladım. Çayımı aldım, sahnede de bağlama var. Bağlamayı aldım, böyle küçük küçük çalmaya başladım. Mekan sahibi geldi, çalıyor musun dedi. Abi kendi başıma çalıyorum, çal birkaç parça dedi. Çaldım, ondan sonra ekibi çağırdı. İşte klavyesi geldi, işte nefeslisi geldi, ekibi toparladı. Çık çal dedi birkaç parça. Çıktım, çaldım. Dedi ki terfi ettin dedi, bundan sonra sahneye çıkıyorsun dedi.
0: O şekilde başladı.
1: Orada başladık, bu dönemlere kadar geldik.
0: Evet, aslen Tunceli kökenlisiniz.
1: Evet, Tunceli Hozatlıyım. Hatta ondan sonra da babamgil, yani bizim atalarımız Sivas, Zara, Kızılkale'ye geçiyorlar. En son Adana, Tufanbeyli, Serinlik, Yaylalık güzel bir yere geliyorlar.
0: Evet, hem bu bölgelerin müzik kültürü ailenizde vardı.
1: Evet.
0: Hem de Çukurova'nın zenginliğinden yararlandınız ve müzikal duruşunuzu oluşturdunuz.
1: Evet.
0: Müzikal birikiminizi oluşturdunuz.
1: Elimizden geldiğince.
0: Peki bu süreçte size kimler örnek oldu? Hangi sanatçılardan etkilendiniz?
1: Bağlamayla başladığım için hep böyle algıda seçicilik derler ya, hep böyle bağlama çalanlar dikkatimi çekmiştir. Bağlama çalanların, bu bir genelleme olarak düşünmeyin ama şöyle düşünüyorum. Bağlama çalanların muhakkak ve muhakkak bir Erdal Erzincan hayranlığı vardır. Arif Sağ hayranlığı vardır.
0: Evet.
1: Onlarla başladık. Ondan sonra sahne almaya başladıkça, aktif sahne aldığımız için her tarz dinlemek zorunda kaldık. Her tarz söylemek zorunda kaldık. Ama çizgimiz, duruşumuz Türk halk müziği üzerine olduğu için aşıkları hep dinledim. Aşıkları, ozanları dinledim. Eserleri gerçek sahipleriyle, gerçek duygularıyla dinledim. Mahsuni Şerif'ten, Aşık Veysel'den, Daimi'den, Hüdayi'den. Hep bunların eserleriyle ben yoğruldum. Hep bunların muhtevasıyla kendimi şekillendirdim. Bu şekil başladık. Serüvenimiz bu şekilde devam ediyor. İşte yakın tarihte yine Çukurova bölgesine ait bir eserin klibi için hazırlık yapıyorum. Nasip olursa.
0: Evet.
1: Serüvenimiz bu şekil devam edecek.
0: Şimdi sırada ne var?
1: Nesimi'nin Bedenimde Değil Ruhumda Sızı eseriyle taşlandıracağız. Dilimiz döndüğünce.
0: Buyurun efendim.

0: Dilinize, telinize sağlık Sayın Mutlu Ayaz.
1: Çok teşekkür ediyorum. Yazan Ozan'ın, yazan kalemin yüreğine sağlık diyelim. Duygu dolu eserler.
0: Müzikal yaşamınızda katıldığınız önemli etkinlik veya festivallerden bahseder misiniz biraz?
1: Üniversiteden bu yana birçok etkinliğe katıldım. Bahar şenlikleri, belediyelerin düzenlediği şenlikler. Onun dışında okuduğum üniversitede Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Müzik Bölümünün düzenlediği etkinlikler oluyor. Oralarda sahne alıyorum. Kendi dinletilerim oluyor. Özel davetlerim oluyor. Özel programlarım oluyor. Bu anlamda etkinlikler bu şekilde devam ediyor. İşte projelerimiz oluyor. Bu şekilde devam ediyoruz. Davet edildikçe etkinliklere de katılıyoruz. Katılmaya da özen gösteriyorum.
0: Evet, size müzikal yaşamınızda başarılar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Son eser hangisi olacak?
1: Son eser El Vurup Yaremi İncitme Tabip adlı türküyle de son eserimizi yapalım.
0: Buyurun efendim.

0: Dönersin dünya, yalansın dünya.
1: Sayın Mutlu Ayaz, birbirinden değerli türkülerle bugün programımıza renk verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. Emeğinize sağlık. Çok güzel ağırladınız. Misafirperverliğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum.
1: Çok sağ olun efendim. Sevgili dinleyiciler, Çukurova'dan Sesler programının bu haftaki konuğu Adana Tufanbeyli ilçesinden Türk Halk Müziği icracısı Sayın Mutlu Ayaz'dı. Haftaya yeni bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Neriman Tüfekçi'nin Mehmet Şaban Ataman'dan derlediği Erzurum türküsüyle başlıyoruz. Tuncay Kemertaş sizlerle. Değirmen başında vurdular benim.

Yücel Paşmakçı'nın İhsan Ahmet'ten derlediği Kütahya türküsünü Sevil Korurer söylüyor. Kütahya'nın pınarları akışır, devriyeler kol kol olmuş bakışır.

Muzaffer Sarı Sözer'in Ekrem Yeşilada'dan derlediği Kıbrıs türküsünü Zafer Albayrak'tan dinliyoruz. Bir mendil aldım şeherden, yolum geçmez yar buradan.

Nida Tüfekçi'nin Abdurrahman Kızılay'dan derlediği Kerkük türküsüyle Ahmet Tuzlu sizlerle. Altın hızma mülayim, seni haktan dileyim.

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Kıymetli TRT Türkiye dinleyicileri, Ankara Radyosu yapımı olan ve Muzaffer Sarı Sözen Stüdyosu'ndan canlı olarak sizlere ulaştığımız Türk Evi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkülerimizle gönüllerinize ulaşmayı arzu ettiğimiz bu güzel programda mikrofonda TRT Ankara Radyosu, Türk Halk Müziği Ses Sanatçıları, ben Reyhan Ediş
1: ve ben Zafer Albayrak bir saat boyunca gönlümüzden kopan ezgilerle sizlerle olacağız. Efendim her zaman onların isimlerini söylemekten gurur duyduğum saz sanatçısı arkadaşlarım bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli Ferhat Erdem, ritim sazda Cemal Özkısıltaş, klasik gitar Sinan Kızılgöz ve bas gitarda Özgün Eroğlu.
0: Yapım ve yayın ekibimiz, bir de tabii ki de bu güzel ekibi anmaktan dolayı biz çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, Tomayserimiz Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz ise Osman Ateş. Bugün birbirinden güzel türküler hazırladık. Gönlümüzden ne geçtiyse onları seslendireceğiz. Zafer abicim, ben şeyi fark ettim bugün. Türkiye ve programında hiç aileme teşekkür etmemişim. Bugün de ailemle birlikteydik. Onlara şöyle kısacık bir veda ettim. İzmit'e gittiler. Şu anda yoldalar ve bizi dinliyorlar. Babacığım Muhittin Ediş'e, kız kardeşim, erkek kardeşim, damadımız ve geleceğin müzisyeni olacağına inandığım Fatma Aslan hanımefendiye buradan selamlarımı gönderiyorum ve bizi dinleyen, yolculuk yapan herkese saygılar, sevgiler efendim.
1: Efendim biz de Türkiye ve orkestrası ve solisti Zafer Albayrak olarak biz de buradan selamlarımızı gönderelim. Allah yollarını açık etsin, güle güle evlerine varsınlar.
0: Varsınlar diyorum. Ve yine gelsinler bize. Efendim ilk önce Erzincan türküsü seslendireceğiz. Şu benim divane gönlüm diyeceğiz. Hemen ardından Sivas. Mecnun'um, Leyla'mı gördüm. Aşık Veysel Usta'ya.
1: Evet, Reyhan Ediş'in o güzel sesinden dinliyorsunuz
0: teşekkür
1: efendim.
0: Teşekkür ederiz abim.

0: Evet, çok severim Mecnun. Leyla'mı gördüm. Reyhancığım, sen de o güzel nefesinle.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Türküyü sevenler mutlaka, onlar da çok iyi hissetti bence.
1: Kesinlikle.
0: Ve sevgili orkestramız, iyi ki varsınız.
1: Evet. Ve bugün abimiz, kıymetli ustamız da burada. Ferhat Erdem de burada bizimle. Ona da çok teşekkür ediyoruz bizimle olduğu için.
0: Yani
1: teşekkür ederiz.
0: Ferhat abi bizim hep, yani yıllar öncesine dayanır böyle tanışıklığımız. Hem bir abidir, hem bir öğretmendir. Yani karşısındaki kişi hiçbir zaman kırdığını hiç görmedim ben bu zamana kadar. Hep böyle yapıcı eleştiriler. Ve Ferhat Erdem yani gerçekten bizim ülkemize gelmiş çok önemli müzisyenlerden bir tanesi. Çünkü yurdumuzu yurt dışında da çok güzel temsil ediyor.
1: Evet, kesinlikle
0: yani,
1: öyle.
0: Yani Sipsi denildiği zaman direkt akla gelen tek isimdir.
1: Aynı zamanda ekipte, o projede Cemal Özkızıltaş da var, değil mi? Evet, böyle usta isimlerle birlikte çalışıyor olmak yani benim için de çok kıymetli. Abim de çok haklı. Siz yıllardır tanıyorsunuz ama ben 11 yıldır tanıyorum bu iki ustayı da. Kendi adıma da çok teşekkür ediyorum. Onlarla çalışınca ben de kendimi çok iyi hissediyorum. Usta isimlere bırakıyoruz kendimizi. Açıkçası ferah ferah türkü okuyoruz bizler de. Okumaya çalışıyoruz. Tabii duygusal bir iş yapıyoruz. Bir yerde hata yaptığımız zaman eminim ki beni orada o sahnede ya da o icadı kurtaracağına inandığımız müzisyenlerden. Bu açıdan kurum adına da çok mutluyum. Kendi adıma da mutluyum. Bir de cesaretlendiren müzisyenlerden bir tanesi. Bizim şöyle kısacık bir vaktimiz oldu, yarım saat kadar Zafer abimle birlikte. Ferhat abimizle de böyle hocamız ustamızla birlikte de bir konuşma, bir sohbet edebilme şansımız oldu. Orada da söyledik. Bizi cesaretlendiren büyüklerimizden biridir. Kendimi çok şans hissediyorum bu açıdan.
0: Ya şimdi bir de şöyle söylemek lazım. Ya artık teknoloji ilerliyor ya. Çok iyi müzisyenler zaten hani çıkıyor.
1: Tabii kesinlikle.
0: Yani boynuz zaten kulağa geçiyor kesinlikle.
1: Evet.
0: O kadar güzel müzisyenler yetişmeye başladı ki. Ama yani hem güzel müzisyen olup, iyi müzisyen olup hem de böyle gönlü güzel olabilmek çok zor.
1: Zaten

0: Orada
1: Orada işte
0: evet,
1: Ferhat abimiz.
0: diğerinden ayrıştıran müzisyenleri diğerinden ayrıştıran bu. Bence de çok güzel yetenekli müzisyenler yetişiyor. İyi kötü bu civarda müzikle ilgilenen isimlere şahit oluyoruz. Ama gönlü gerçekten bu müzik için atan insanlar mı? Ya da öyle olacak mı? Ya da yolda onlar da ne görecek de sonra değişecek bilmiyoruz. İşte tam da karşılığını bulmuş isimlerle birlikteyiz biz bugün. Ve tabii ki de diğer usta sanatçı
2: Evet. Ben de
0: arkadaşlarımız.
2: onlardan kısacık söyleyeyim. Gökhan, Cemal de bizim son dönemlerde, sizler zaten öyle, radyomuza giren ve gerçekten koku bırakabilecek insanlar. Yani bu yurt geleneksel kültüre katkı koyabilecek enstrümanist arkadaşlarımız. Gurur duyduğum diğer arkadaşlarım da var. Çok gerçekten sadece öyle. Bugün böyle olduğu için.
0: Evet, biz buradaki
2: Benim aklımda söyledikleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Beraber birlikte müzik yapmak, birlikte gönlümüzü koymak beni de çok mutlu ediyor. İkiniz de çok kıymetlisiniz.
0: çok teşekkür
2: Avazınız
0: ediyoruz.
2: daim olsun.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bir de tabii ki de
1: İyi ikimiz.
0: evet, bir de tabii TRT kurumunda birlikte çalışıyoruz. Ama bize her zaman destek olan ve belki birçok kurumun içinde birçok alanda birlikte çalışamadığım ve bunun açıkçası üzgünlüğünü yaşadığım iki isim daha var bizim kurumumuzda. Yıllarca emek vermiş, belki ben 11 yıllık buradayım ama benden daha fazla emek vermiş iki isim daha var
2: Evet.
0: burada. Klasik gitarda Sinan Kızılgöz abimiz, bas gitarda güzel kardeşim Özgün Eroğlu. Onlar da bizimle birlikte ve bizim bütün TRT kurumunun programlarında hepimizin yüz akı, biz onlara, onlar bize destek. Çok teşekkür ediyoruz onlara da efendim. Abicim evet, artık
1: Evet,
0: tür
1: Türkiye bir
0: gidelim değil
1: devam
0: mi?
1: ediyor
0: Evet.
1: efendim. Köprüden gelin geçecek. Hemen arkasından da Ayaş yollarında kervanın mı var diyeceğiz.
0: Evet. Bekliyoruz. Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına gönlüne yürene sağlık abicim. Tabii orkestramızın da sazlarına sağlık.
2: Kesinlikle öyle. Yani her zaman söylüyorum, belki de niye bu kadar çok tekrarlıyor diyecek ama bazıları. Evet. Ya efendim, yani güzel müzik güzel müzisyenlerle oluyor.
1: Net.
2: Kesinlikle.
1: Asla ardı arkası farklı olamaz. Öyle değil mi Özgün?
3: Biz de aynı şekilde zevk
1: alalım. Özgüncüğüm, sen de zaten bizi öv diye. Evet. Özgün oradan sadece bizi dinliyor abi.
2: Ya bu şöyle de bir durum var. Yani uzun süre bir arada çalışmak o müziği geliştiriyor. Evet. Yani sazlar solistin ne yapacağını biliyor. Veyahut işte solist de sazların ne yapacağını bildiğinde ortaya güzel şeyler çıkıyor. Tabii ki birbirinden iyi müzisyenleri bir araya topla. Bir oradan günde zaten. Yani bir anda bir araya gelsinler, belki o kadar güzel şeyler çıkmayabilir. Ama zaman da bence müziğe ilaç. Yani evet. Zamanla oturan bir şey yani bu.
1: Evet, ortamda aynı müzisyenlerle sıkça müzik yapmanın etkisi.
2: Evet. Yani hatta biz bugünkü program bittikten sonra gitmiyoruz. Sabaha kadar yine devam edelim. Biz biraz daha pekiştirelim diyorum.
1: Öyle mi diyorsun abi?
2: Evet efendim, Reyhan Ediş'ten iki güzel türkü dinleyeceğiz şimdi.
1: Teşekkür ederiz efendim. İlk önce Sivas. Sivas diyorum. Bu aralar biraz Sivas...
2: Vallahi bak, ben Sivas'ı bıraktım yani. Bak görüyorsunuz, Ankara, Kırıkkale. Evet, biraz evet. Uzaklaşayım dedim.
1: Yani evet, ben de biraz senden aldım abicim. Hemen ardından bir Tokat türküsüyle dinleyenlerimizin huzurunda olacağız.
2: Kırat'ın yanında duran demişler.
1: Değil mi abicim?
2: Evet, atasözü var efendim. Teşekkür ederim.
1: Ne demek abicim, tabii ki.

0: Evet, ağzınıza, gönlünüze, yüreğinize sağlık. Teşekkür ediyor bütün Türkiye ve dinleyiciler efendim.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Onlar da bizleri dinlediği için. Saz sanatçısı dostlarımıza da keza yine teşekkür ederim.
0: Evet, mümkün olduğu kadar fazla türkü söyleyelim.
1: Buyur abicim.
0: Hemen ben Kayseri'ye gidiyorum. Aşağıdan gelir Hozalı Gelin. Hemen arkasından da yine Orta Anadolu'nun Nar Ağacı Narsız Olur Mu? Yiğit olan yarsız olur mu?
1: Buyurunuz.

0: TRT Türkü.
1: Ağzına gönlüne sağlık abicim.
2: Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Evet. Biraz böyle sesim yorgun ama buğulu geliyor. Ama bu aralar buğulu sesleri daha çok beğeniyorlar yani.
1: Öyle mi dinleyiciler?
2: Evet, bakıyorum böyle YouTube'da ne kadar buğulu ses varsa onlar çok tıklanıyor. Ben de işte onlara özenerek biraz buğulu.
1: Biz biliyoruz
2: buğulu ki söyleyeceğim bundan sonra.
1: Sosyal medyadaki viral olan insanların aslında gerçeklikle pek bir alakası olmadığını da biliyoruz değil mi abicim?
2: Evet ya, bu ara biraz tabii hava değişimi çok hızlı oldu. Çok aşırı böyle sıcaklar geldi. Terliyoruz tabii, ona da uyum sağlayamadık herhalde. Biraz ses kısıldı ama
1: biz seni her halinle seviyoruz ve beğeniyoruz abicim.
2: Teşekkür ederim.
1: Evet, şimdi ben bir iki türkü seslendirmek istiyorum. Zamanımız da daralıyor gibi. Çamlar Altına diyeceğiz. Hemen ardından da İlvanım diyelim mi?
2: Evet, Çorum türküsü.
1: Evet. Değil mi? Ben de biraz İç Anadolu'ya doğru.
2: Artık gel yani.
1: Geldim, evet.
2: Bak ben biraz önce dayanamadım ama. Sivas deyince hemen geldim, eşlik ettim sana.
1: Aa, evet ya. Çok teşekkür ederim abicim bu arada.
2: Reyhan Ediş ve o güzel sesi sizlerle efendim.

0: Efendim, alkışların en büyüğü sizlere gelsin. Bravo. Eminim ki radyo başında bizi dinleyenler de alkışladılar şu anda.
1: Burada ne yaptıysak herkes içinden geldiği gibi yaptı. Hiç provada böyle şeyler yoktu.
0: Var
1: Gökhan
0: yani
1: Karakaya
0: ve kıymetli sıra saçları. Yani. Evet, orkestra coştu bence.
1: Coştu değil mi?
0: Önce Gökhan'la başladı. Gökhan dedi herhalde şey böyle bir tepki gösterdi böyle. Yani işte beni neden övmediniz gibi. Yani beni...

0: kimsenin övmesine gerek yok kardeşim. Ben onu bağlamayı çalarak zaten övdürürüm demek istedi herhalde. Kardeşim sen... Aman vallahi muhteşem, muhteşemdiniz. Bravo.
1: Emeğinize, yüreğinize sağlık. Hakikaten öyleydi.
0: Efendim Türkiye'vi devam ediyor. İki tane güzel türkü seslendireceğim ama... Yani programı şimdiden son konuşmasını yapalım mı? Yoksa benim türküler bittikten sonra güzel bir konuşmayla mı bitirelim? Ne
1: bence
0: dersiniz?
1: Türküyle bitirelim. Değil mi?
0: Türküyle mi bitirelim?
1: Evet, türküyle bitirelim diyor Gökhan Bey. Gökhan Karakaya. Şimdi Türkiye'ye türküyle
0: efendim,
1: diyoruz ya.
0: O zaman gel seninle beraber şu türküyü seslendirelim önce bir. Gide gide bir söğüde dayandım. O söğüdün allarına boyandım. Evet, gel beraber söyleyelim.
1: Ev derken gerçekten tam ev gibi. İnanın biz bu türkünün provasını da birlikte yapmadık efendim.
0: Evet, kesinlikle.
1: Tamam artık.
0: Prova yapmaya gerek var mı Reyhan'cığım?
1: İnşallah yoktur. Bakalım şimdi ne olacak.
0: Evet, bak provasız olan...
1: kesinlikle daha duygulu
0: yani,
1: oluyor. Yani
0: türküler, şarkılar daha güzel oluyor. Bak deneyeceğiz, bak göreceksiniz.
1: Hadi
0: efendim.
1: Bakalım.
0: Siz de bize hak vereceksiniz şimdi Türkiye'vi dinleyicileri. Gide gide bir söğüde dayandım. Hemen arkasından da kurban olan ben o gaşı karaya.
1: Haydi bakalım.
0: Diyarbakır'a gideceğiz efendim.

Türkiye Evi programımızın sonuna geldik. Son türkümüzü Zafer Albayrak seslendiriyor. Bugün ekibimizde bulunan saz sanatçı ustalarımız: bağlamada Gökhan Karakaya, nefesli sazda Ferhat Erdem, ritim sazda Cemal Özkızıltaş, klasik gitarda Sinan Kızılgöz, bas gitarda Özgün Eroğlu. Yapım ve yayın ekibimizde yapımcımız Mehmet Taha Arıkan, tomaşlarımız Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlimiz ise Osman Ateş. Zafer Albayrak ve ben Reyhan Ediş. Bir diğer Türkiye programında görüşünceye dek türkülerle kalın diyoruz. Hoşçakalın efendim.

Samsun 19 Mayıs'tan emekli öğretmen Ali Çakır. Selam olsun Türkü dostlarına. Güz mü geldi rengin solup ne tez yaprak döktün ömrüm türküsünü tüm emekli öğretmenlere armağan ediyorum. Teşekkür ederim.